0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon: 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon: 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: beraberinden.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
8: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
9: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
10: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Halstenbeck'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
11: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstraße numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı hiçbir şey gülüm. Ucu ayaklarımda kırılmış, ardımda ne dikenler.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığım yerdeyim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttelerstraße 116, Barnbek.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine

0: de 51-51.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erşitrase 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Fırat Asmaya. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
6: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
7: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
8: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmek'te.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
8: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
6: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice.
8: Wenn du mehr über mich und meine Sendungen erfahren möchtest, check gerne einmal meinen Insta-Kanal jp_onair_tideradio.
9: Gutachterteam Hamburg. Ihre Sachverständiger Bülent und Mehmet Akpınar präsentieren Merhaba Hamburg. Kfz-Gutachterteam Hamburg. Araç hasar tespit uzmanları Bülent ve Mehmet Akpınar Merhaba Hamburg'u sunar.

0: Tide Radyo'da devam ederken aynı anda canlı yayında sesimizi duyan dostlarımız. Bugün Tide stüdyolarındayız ama telefondan bize ulaşamayacaksınız. Yine her zaman olduğu gibi home stüdyoda yaptığınız gibi sesli kayıtlarımızı gönderebilirsiniz. Sesli kayıt şeklinde WhatsApp'tan 0177 977 27 72 üstünden bizlere ulaşabileceksiniz. Onun dışında bu sabahlık bu şekilde idare edeceğiz. Ama tabii ki dışarıda yağışlı bir hava var. Bugün geceden bu yana yağan bir yağmur var. Onun dışında trafikte sıkışıklıklar var. Kerimciğim, bu sıkışıklıkla ilgili gelen haberleri verebileceğiz mi? Gelen sesli kayıtları. Biraz tabii aç ki. Bunu aç böyle tabii yüksek ki. Çıksın sesi.
1: Günaydın Kerimciğim. Sabah sabah canını sıkmak istemem ama Belgedorf'tan şehir merkezine giderken Nordkanalstrasse Berlin-Tür hızasında kapı trafiğe kapatılmış. Bütün trafik Steindam üzerinden ve Alster üzerinden yürüyor. Haliyle de trafik allak bullak. İşte can kurtaranlar, itfaiyeler, polisler cirit atıyor buralarda. Belki daha yola çıkmamış olan sürücülere bilgi verirsek alternatif bir ulaşım.
0: Evet, şimdi Hamburg'un her yerinde sabah trafiğinde sıkışıklık oluyor ama bir de böyle işte ufak tefek küçük kazalar oluştuğunda hele bir de orada, yani bunu belki yanlış anlayabilirsiniz ama ben içimdeki duyguları söylüyorum. Bir yere bir polis gidiyorsa kardeşim, oranın trafiği tamamen allak bullak oluyor. Bir şekilde çözümü üretmeleri gerekirken polis arabasını gören bütün millet ne yapacağını şaşırıyor. Sanki polisler bizi yiyecekmiş gibi görüyorlar. Onun dışında Hamburg'da biliyorsunuz kazı çalışmaları yapılıyor. Hemen hemen her caddede büyük kazı çalışmaları var ve Amsingstrasse'deki kazı çalışması sırasında su borusu patladı. Bundan dolayı da aksamalar oluşuyor. Hatta geçtiğimiz gün bizim bu çevrede, Munzburg çevresinde sular bile akmadı belli bir süre sevgili Kerim.
2: Ja, das war der Murat Cömert. Er hat ja gerade gesagt, dass es vor allem von Bergedorf aus extrem viele Umleitungen gibt derzeit, viele Sperrungen. Dankeschön, lieber Murat Cömert, und dass viele am besten sich so viel Zeit wie möglich nehmen sollten. Außerdem gibt es viele Wasserrohrbrüche in Hamburg. Deswegen konnten auch tatsächlich paar Haushalte oder einige Haushalte in paar Stunden tatsächlich fast hatten gar keinen Wasser, beziehungsweise das ist natürlich ein Zeichen, was nicht unbedingt sehr förderlich ist. So ist das, so was ändern kann man daran nicht, aber was man auf jeden Fall machen kann, ist genau, so gut wie möglich Google Maps nutzen und den Umleitungen von Google Maps folgen, um nicht im Stau stecken zu bleiben. Die Reparatur zum Beispiel an der Amsingstraße wird auch noch mehrere Wochen dauern, so der Agnes Tjaks von den Grünen hat das nochmal angekündigt, dass es nochmal einige Wochen dauern wird, dass der Wasserrohrbruch mit den Asphaltschäden, die dadurch entstanden sind, dauern wird, bis das gelöst ist, das Problem.
0: Peki çevrenizde bulunan aksaklıkları bize bildirmek istediğinizde 0177 977 27 72 telefon numaramıza, WhatsApp'a hemen yazabilirsiniz efendim. Şimdi görüntülü bir şekilde yayını yapmıyoruz çünkü Tide stüdyolarından sizlerle birlikteyiz. Şöyle bir günaydın mesajları sana daha yakın Kerim, onları bir oku, bir iki tanesini aç,
2: evet,
0: en azından.
2: Sevgili Banu ablamızdan, Mehmet abimizden, Ahmet abimizden hepsinden bir günaydın var.
0: Peki, teşekkür ederiz efendim günaydın mesajlarınız için. Şarkıdan sonra biz burada olacağız. Normalde biz kendi home stüdyomuzdan yayınları yapıyorduk ama İstanbul'dan gelen öğrencilerimiz de stüdyomuzu görsünler diye bugünlük buradan yayınımızı yapıyoruz. Fakat öğrencilerimiz yine de göremiyorlar. Benim gibi deli bir adamla uğraşmak çok zor ya. Abi ben zaman konusunda çok hassasım. Bilmiyorum çoğu kişi de böyle mi ama saatinde işine geleceksin. Ne olursa olsun saatin. Bu şarkıyı kaldır, hareketli şarkı çal lütfen bana.
2: Hareketli şarkı bu.
0: Çal. Değil abi, hareketli. Bana şıkır şıkır Tarkan çal, du çal. Bana hareketli şarkı çal. Bana hareketli şarkı çal. Bak benim motive olmam lazım. Ben çünkü
2: ben de motive
0: düştü.
2: Olmam lazım şu an. Benim, önce ben motive. Benim de motorum benim de düştü şu an burada.
0: Ben
2: buraya gelişim motorum düşüyor. Ben sevmiyorum abi burayı ya. Her şey sıkıntılı yok. Bak bu bile olmuyor.
0: Olsun,
2: neyse.
0: Olsun. Onu, o bizim şeyimiz değil. Bizden kaynaklanan bir sorun değil. Şimdi hareketli bir şarkı çalacağız. Ondan sonra biz burada olacağız ve bakalım kimlerden mesajlar gelecek. Güzel bir Tarkan dududu yok mu bizde mesela? Vardır. Biraz kıpır kıpır yani zaten şimdi trafikte sıkışmış olan bir sürü dinleyicimiz var. Onlar en azından aman gidelim. Diyecekler. Olsun Kerim bize güzel şarkı çalıyor. Onunla bari zamanımız güzel geçer.
2: Bunlar geçecek, da geçecek inşallah.
0: Geçecek tabii. Neler geçmiyor ki bu ya, geçmesin.
2: Dann machen wir jetzt eine ganz kurze Musikpause. Kommen wir wieder für euch zurück. Es ist für euch dran, deine Message schreiben und gerne etwas motivieren. Denn wir sind hergekommen und mussten uns schon mit schlechten Nachrichten beschäftigen. Deswegen lass uns mal etwas motiviert bleiben, etwas die Energie nicht verlieren. Jetzt in euren Ohren Tarkan mit Geçecek oder Geçecek hat er das Lied ja genannt. Und das würde in der deutschen Übersetzung einfach nur heißen, auch das vergeht.

0: Peki, şarkımız bitti. Tekrar sizlerle birlikte İstide Radyo burası. Kerim ve Kazım mikrofonlarda. Aynı zamanda kablolu İntide televizyondan da sesimizi duyuyorsunuz. Güzel bir sabahtan gelen mesajları görüyoruz. Artık bugün öyle bir hale geldim ki sanki ben hani hareketli şarkı çalalım deyince inadına böyle yavaş şarkıların istekleri gelmeye başladı. Ben de artık dinleyicilere yazıyorum buradan. Tamam, içimizi karartın. Daha da karartın. Zaten dışarıda havamız kötüyken ya biraz hareketli şarkılar isteyin bizden. Böyle hareketli, bize neşe verecek, böyle Hamburg'u böyle motive edecek güzel şarkılar olsun istiyorum. Bir taraftan gelen mesajları da görüyoruz. Berlin'den yazmış Berivan Kaya, günaydın, çok teşekkür ederiz. Turgut Duman günaydın, Mehmet Topçu günaydın, Ahmet Boyraz günaydın, hepinize hayırlı işler dileriz. Nihayet sonunda öğrencilerimiz de geldiler stüdyomuza. Şimdi saatlere şöyle bir baktığımızda 9.17'yi göstermek üzere, az kaldı, 9.17 olacak. Haftanın son çalışma günündeyiz. Çoğu kişi tabii ki birazdan hafta sonu tatiline girecekler. Güzel bir şekilde tatilinizin geçmesini diliyoruz. Kerim'de söz.
1: Bana sözü sen konuş devam ya. Ben nefessiz kaldım.
0: Bugün yağmur bütün gün yağıyor değil mi? Bütün gün yağmur görünüyor benim gördüğüm kadarıyla. Bütün gün yağmurlu görünüyor Hamburg'umuz. Yarın nasıl olacak? Hemen ona da bir bakma şansımız var mı Kerim'cim? O kadar şey ki geceden bu yana yani bir dakika duruyor abi, ondan sonra 10 dakika yağıyor. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum. Alıştık ya böyle, işte çok güzel bir havamız vardı. Gerçekten güzel bir yaz günü geçirdik. O güzel yaz gününün ardından şu iki gündür yağan yağışlar biraz moralimizi bozsa da biz iyiyiz. Kerim daha da şimdi... küçük Kerim mesela, ben hiç okuyamayayım. Mesela o kadar küçük ki yazıyı.
1: Tamam, küçültürüm.
0: Ben büyüteçte bile baksam görmeyeyim yani. Adam tamam. Yazıyı küçültüyor. Gitgide küçültüyor.
1: Olabilir abi, olabilir.
0: 20 derecelik bir hava sıcaklığımız olacak gün içinde en fazla.
1: Hafta sonu güzelleşecek.
0: Güzelleşecek mi? Ne kadar?
1: Yani güzelleşecek dediğim yağmur yağmayacak. Yaklaşık 20 ile 21 arası olacak havalarımız. Okay. Ama güneşli ve şeyli olacak. Biz bir müzik arayalım. Tamam. Benim hadi. Hala nefesim geri gelmedi.
0: Bunun yani, sebebini söyleyebilir miyim? Sen öyle. Kabul etmezsin. Biliyorum kabul etmezsin. Çünkü niye? Günde en fazla senin 2000 adım atıyor musun?
1: Yok, 10.000 atıyorum genellikle. Yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Genelde 8.000-9.000 arası.
0: Ya şu yanlar ya toplamış.
1: Abi sende de yok mu abi sende?
0: Abi ben 75 yaşında
1: bana söylüyorsun da kendinde de var.
0: 75 yaşında bir adama diyor ki sende diyor ki yağlar var. Olacak tabii. Sen de benim
1: 75
0: yaşıma geldin olacak.
1: 75 yaşında değilsin sen.
0: Yani, yarısıyım işte. Anla, oradan çıkart yarısını. Peki şimdi ben buradan hareketli bir şarkı çalacağım. Hareketli şarkının ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Biraz insanları motive edelim. Hadi geliyoruz aslanım.
1: Ja, dann schauen wir uns das Wetter an und sehen auf jeden Fall, dass wir heute immer noch bis zum Mittag oder Nachmittag eher mit Regen uns zufriedenstellen müssen und maximal 19 bis 20 Grad haben werden. Darauf die folgenden Tage, also morgen, übermorgen, das Wochenende wird eigentlich relativ schön, im Grunde mit 20 bis 21 Grad werden wir ein schönes Wetter bekommen. Also auf jeden Fall das Wetter genießen, denn man merkt es jetzt schon, der Regen kommt etwas, die Kälte kommt auch, vor allem abends friert man sich dann schon ein bisschen so ab, ne, und manchmal sagt man sich dann schon, okay, ich hätte wieder mal ein T-Shirt tragen sollen. All das ist wichtig und all das sollten wir erstmal jetzt genießen, dass wir jetzt noch zum Beispiel mit einem T-Shirt rumrennen können, wobei das ja auch schon nicht mehr möglich ist, lieber Kasim. Spielst du von da? Ja, er spielt vom anderen Rechner, dann genau. Yildiz Silvia und danach kommen wir für euch zurück.

0: kazanınca gidersin dedi. Yıldız Tilbe'yi dinledik. Sevgili dostlar, biliyorsunuz dün akşam Almanya'nın maçı vardı. Sırbistan'la oynanan maçı Almanya kazandı. Uzun bir aradan sonra maç kazandı Almanya. Bugün akşam ise Belçika'da buranın saatiyle akşam saat 9'a çeyrek kala başlayacak olan maçımız, milli takımımızın maçı olacak. İnşallah bir puan bari alalım diyoruz. Çünkü durum hiç açısız değil milli takımımız adına. Zaten spordaki çalkantıları görüyorsunuz. Diğer alanlardaki çalkantılar var ama sporda da her geçen gün işte hakemlerin gözaltına alınması, işte bunlarla ilgili yapılan yorumlar, neler neler çıkacak bakalım.
1: Almanya nasıl oynuyor?
0: Almanya dün akşam açıkçası ben ilk devreyi seyrettim. İkinci devrede uyumuş kalmışım yani. Öyle bir haftadır bu grip beni mahvetti. Gün içinde normal gidiyorum. Sonra birdenbire böyle bir halsizlik çöküyor üstüme. Birinci golü çok iyiydi. Güzel goller, şanslar geldi aslında. Değerlendiremedim ama 2-0 bitmiş maç. Bugün akşam da Belçika'da bakalım ne olacak. Milli takım bir kendine gelsin. Kendine gelmiyorsa galiba böyle giderse bu gidişle benim görüşüm teknik direktörün değişmesi lazım.
1: Değişmez o. O gitmez.
0: Tabii gitmez. O 5 gitmiyor. Milyon euro tazminat bedeli var. O gitmiyor. O parayı alır gider. Niye gitmesin
1: gitmiyor.
0: Ki?
1: Gitmiyor.
0: Nasıl gitmiyor?
1: İstemiyor abi gitmesin. Sen de niye gönderiyorsun adamı ya?
0: Benim
1: demem. Abi adam olmuş. Dünya şeyini kaybetti, yine de gitmedi.
0: O doğru, bak Dünya Kupası'nda çok kötü sonuç aldı, gitmedi. Şimdi gitmiyor. Ama bak istemeyiz tabii ki, Belçika'da kötü bir sonuç alırsa dur bakalım derler ya. Ne oluyor?
1: Dur bakalım demiyorlar işte.
0: Nasıl?
1: Demiyorlar, ben bilmiyorum. O adam mı demiyorlar?
0: Toplum, Türk toplumu sabırlıdır. Sabırı patladığı zaman teknik direktör falan.
1: Ama Almanya'daki adam bile gitti.
0: Ama adam da ne yapsın bak. Kerim? Öyle goller kaçırdı ki mesela Kerem, ondan sonra Barış Alper. Yani onu senle ben olsak orada atacağımız golleri kaçırdılar. Bu da tabii ki ister istemez etkiledi yani. Bakalım.
1: O gitmez ya. O kol, bizim Türkiye'de o koltuk davası var. Koltuk,
0: abi ben olsam ben de gitmem.
1: O koltuk rahat olunca ben de kalkmıyorum. Ben de kalkmıyorum abi. Ben de kalkmayacağım abi. Sen karar verdim.
0: Sen beni siyasete çekmeye
1: ben siyasete çekmiyorum.
0: Ben.
1: Sadece
0: ben
1: koltuktan kalkmıyorum.
0: İşte
1: ben.
0: Koltuk dedin benim aklıma.
1: Koltuktan
0: siyaset.
1: Kalkınca da dava açıp yine oturuyorum o koltuğa. Öyle bir durumdayım. O koltuğu geri alıyorum yani. Kaybetsem de dava açıp alıyorum.
0: Evine götür o zaman, ne diyeyim.
1: İşte öyle yani. Öyle.
0: Peki. Bugün akşam maçımız kaç biter? Eğer doğru cevabı bilirlerse, tamam mı? O dinleyicimize yarın sabah Helin'le birlikte hediye çekiverin.
1: Tamam. Bugün ne veriyoruz biliyor musun?
0: Ne veriyoruz?
1: İki kişilik akşam yemeği veriyoruz.
0: Akşam yemeği nasıl alacaklar?
1: Nasıl alacaklar diye oraya gidecekler.
0: Hayır, burada
1: birlikte,
0: nasıl şimdi
1: kartı.
0: Telefon çalmıyor.
1: Telefon çalmıyor. WhatsApp üzeri.
0: Peki WhatsApp'tan şimdi, ilk yazan mı?
1: İlk WhatsApp'tan müzik aradan sonra ilk yazan kişiyi arayacağız.
0: Evet.
1: Konuşacağız.
0: Tamam.
1: Ve kimle gideceğini söyleyecek bize.
0: Tamam.
1: Ondan sonra iki kişilik akşam yemeği içeceğiyle birlikte Der Kebap'ta yiyecekler.
0: Ha, burada şeyde Rottenburg'da.
1: Rottenburg'da.
0: Tamam.
1: Der Kebap'ta yemek yiyecekler.
0: Şarkı
1: akşam
0: çaldıktan
1: yemeğini.
0: Sonra Kerim şarkıyı çaldıktan sonra ilk mesaj atan bir kişiye iki kişilik akşam yemeğini hediye edeceğiz. Önce bir müzik arası. Kararı biz vermeyeceğiz, tamam mı? Öğrencilerden birisi bakacaklar. Kimden geldiyse ilk mesaj, ismini o okuyacak. Tamam?
1: Tamam. Hadi olur. Ja, live geht's weiter jetzt hier auf die Radio bei Merhaba Hamburg. Gestern hat Türkei, nicht die Türkei, gestern hat Deutschland gespielt und 2-0 gegen Serbien gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Deutschland. Mal sehen, was die Türkei machen wird, denn die Türkei wird heute gegen Belgien spielen. Und wenn sie so spielen, wie sie die letzten Male gespielt haben, sehe ich da keine Hoffnung drin. Mal sehen, vielleicht reißen sie sich diesmal zusammen. Auch wenn wir gar nicht eins sagen, und das ist, dass der Trainer irgendwie seinen Platz nicht verlassen möchte, aber es ist ja in der Türkei sehr bekannt, dass man seinen Sofa nicht verlässt, wenn man da drauf einmal sitzt. Also wenn man die Position einmal hat, dann verlässt man in der Türkei die Position nicht. Und wenn man die verlassen muss, dann geht man zum Gericht und sagt, dass das alles ja eigentlich falsch war und geht dann hin und holt dann Sitz wieder zurück. So ist das in der Türkei zumindest. Vielleicht macht das auch der Fußballtrainer so. Er fühlt sich ja auch unfair behandelt und er sagt ja auch, dass er super alles macht. Haben wir gesehen, die WM war ja auch ein super Ergebnis. So viel Politik reicht erstmal dafür. Was wir jetzt machen werden, ihr habt jetzt tatsächlich die Chance, ein Essensgutschein zu gewinnen, ein Abendessengutschein zu gewinnen. Dafür müsst ihr uns nach dieser Musikpause unter 0177 977 2772 schreiben und ihr habt dann die Chance, ein Abendessen zu gewinnen. Jetzt eine ganz kurze Musikpause.

0: söyle, ben de bileyim dedi. Peki, kazanan dinleyicimiz belli oldu. Hemen Sarp sen gel. Sarp gelsin mikrofonlardan, okusun ismini buraya. Bugün Sarp'ta olsun. Hemen şöyle kulaklığını da taksın. Sarp'ın sesinden duyalım. Bugünkü iki kişilik yemek çekini kazanan dinleyicimizin hemen orada bak Kerim'cim sen göster. Evet, o kazandı. Bravo.
1: Ercan Korkut.
0: Ercan Korkut yazmış zaten hemen der kebap diye yazmış. Peki, afiyet olsun efendim. Kerim
1: arayalım
0: size
1: mı?
0: Efendim?
1: Arayalım mı ya?
0: Arayabilir miyiz? Arayalım. Mümkün. Hadi ara bakalım.
1: Arayalım.
0: Arama şansımız var mı buradan? Peki, arıyor. Çıkarsa konuşalım kendisiyle bu arada. Ercan Bey telefona çıkın. Çıktı mı?
1: Evet, çıktı.
0: Alo. Merhaba.
2: Merhabalar.
0: Günaydın, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Bekliyor muydunuz kazanmayı, yoksa ya bir şansımı deneyeyim mi dediniz?
2: Aynen söylediğiniz gibi bir şansımı deneyeyim dedim.
0: Bugün şanslı günüyüm şimdi o zaman. Peki. Afiyet olsun evet, efendim. Evet. Kimle gitmeyi düşünüyorsunuz yemek yemeye?
2: Çok sağ olun. Sevdiğim insanla. Öyle diyelim.
0: Sevdiceğimle gideceğim diyorsun. Sizin sevdiceğinizi ben söyle, beni seviyorsunuz o. Kesin beni götüreceksiniz yemeğe.
2: O da olur. Buyurun beraber gidelim.
0: Şaka diyorum. Sevdiğiniz kimse onunla birlikte afiyet olsun size. Kerim size geniş bilgileri atacak efendim. Oraya gittiğinizde afiyetle güzelce yemeğinizi yiyin. Güzel bir hafta sonu başlangıcı olsun sizin için.
2: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol.
0: Trafiktesiniz değil mi şu anda?
2: Doğrudur. Ben de Lifon işiyle uğraşıyorum. Trafikteyim.
0: Nasıl? Şu an Hamburg trafiği sizin bulunduğunuz bölgede?
2: Benim bulunduğum bölge şu an Popenbüttel ile Nordeşet arasındayım. Yani şu an sakin gözüküyor.
0: Oralar sakin. Oralar hep sakin. Şehir evet. Merkezine geldikçe evet. Trafik sıkışıyor.
2: Peki. Evet, maalesef oraya hiç gitmek istemiyorum.
0: Biz de istemiyoruz ama mecburuz gitmeye yani. Peki Ercan Bey. Öyle. Şansınız hep evet, böyle güzel ve bol olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz.
1: Das war der liebe Ercan Korkut am Telefon und er hat jetzt tatsächlich ein Abendessen gewonnen für zwei Personen. Viel Spaß. Ich werde den Namen natürlich weiterleiten, lieber Ercan.
0: Peki Sarp, sen tanımıyorsun değil mi Ercan Korkut'u?
3: Yok, hayır. He? İlk yani, defa.
0: Torpil falan yaparsın diyorum orada çünkü hemen tak Ercan Korkut diye.
3: Yok hayır.
0: Nasıl korkuyla bakıyor gözleriyle bana.
3: Orada saatleri gördüm.
0: Evet, yani baktın dedin ilk
3: gönderen sana, Ercan Korkut'tu o yüzden.
0: Tamam, çok güzel, teşekkür ederiz. Şimdi kısa bir Kerim'in tercümesinin ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. TİDE Radyo burası. Bugün TİDE stüdyolarından sizlere sesleniyoruz sevgili dostlar.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf TİDE Radyo bei Merhaba Hamburg. Vielen, vielen Dank, lieber Ercan. Tatsächlich hat Ercan eine unserer Praktikanten ausgesucht. Der liebe Sarp hatte sich das ausgesucht und wir haben natürlich gehofft, dass er keinen da irgendwie bevorzugt. Aber Sarp macht das schon hoffentlich nicht. Deswegen jetzt in euren Ohren Block 3 mit Kırgınım.
0: Bol bol, bol bol çocuk yapın efendim. Az sonra bunun haberini vereceğiz sizlere.
1: Bol bol çocuk yapın derken?
0: Haberi takip edersen şarkıdan sonra anlatacağım.
1: Ha, ben
0: sana
1: biliyorum şimdi. Okey, tamam. Ya. Hadi önceden kırgınım blok 3 desin.
0: Peki, ısıtıyorum önce, sonra haber gelecek.
1: Hadi kırgınım.
4: Peki, blok 3.
1: Blok 3. Sana kırgınım yok demeyeyim öyle ya.
0: Bana
1: seni
0: kimse,
1: çok seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.
1: Ben seni çok seviyorum abi. Seni benden daha seven var mıdır bu dünyada?
0: Buradan söyleyemem. Hadi bakalım.
1: Niye söyleyemiyorsun?
0: Yasak
1: söyle.
0: Yasak abi. Beni sevenleri buradan söylemem. Radyoyu niye kullanayım ki senin gibi?
1: Niye?
0: Abi ben kullanmam
1: abi,
0: radyoyu.
1: Abi benimki gibi. Ben kullanırım abi. Ben kullanırım neyse. Jetzt noch ein Kırgınım von Block 3.

0: Fide Radyo burası. Kerem ve Kazım mikrofonlarda bu güzel cuma sabahında saatleriniz 9.38'i gösterirken sevgili dostlar, biraz önce hani çocuklarınız olsun, çocuk yapın bol bol diyorduk ya, bunun sebebini size hemen açıklayayım. Biliyorsunuz çocuk paraları yetmiyor. Ne kadar verirlerse versinler, çocukların istekleri zaten bitmiyor. Bitmeyecekti ama 10 milyar euroluk vergi reformu, çocuk parasına buraya dikkat ediyorsunuz, 8 euro zam geliyor. Diyeceksiniz ki ya 8 euroya artık bir döner bile yiyemiyoruz, ne olur her tarafı zam olsa. 8 euroluk zam gelecek ve 2027 senesinden itibaren çocuk parasında 8 euro daha fazla alacaklar. 267 euro aylık aileler her çocuk için şu an için hesaplanan para birimi. Ha, diyeceksiniz ki bir çocuğun işte bir haftalık harçlığına denk geliyor ama bu iş böyle.
1: Die Bundesregierung hat eine umfassende Steuerreform für 2027 vorbereitet. Grundfreibeträge und Kindergeld sollen erhöht werden, während Gutverdiener stärker besteuert werden. In Deutschland hat die Bundesregierung dieses Gesetz auch zum Bundestag gebracht. Und Ziel der Reform ist es, die Steuerbelastung für Arbeitnehmer und ihre Familien zu senken. Laut Bundestag sollen die Reformen den Steuerzahlern in den Jahren 2027 und 2028 Entlastungen von insgesamt über 10 Milliarden Euro bringen.
0: Kerim, senin çocuk paranı baban sana mı veriyordu yoksa kendisi mi alıyordu?
1: Kendisi alıyordu.
0: İlk defa duyuyorum öyle bir şey olabilir. Sana ama para sana veriliyor. Niye?
1: Keşke sana... işte ya. Ben babamla kaç defa konuştum bu konuyu.
0: Ne oluyor deseydin yani?
1: Abi çocuk paramı aldı. Evet. Şaka yapıyorum ya, yok. Ben ona helal ettim onu.
0: Hayır ama mesela şöyle de yapabilirdi işte, ya bu çocuk parasını devlet çocuğa veriyor, işte götürür bankaya, devamlı otomatik ödeme yapılır. İşte belli bir süre sonra üniversite çağı geldiğinde o üniversitede o parayı
1: ara
0: kullanır.
1: Sor babamı o zaman.
0: Babana niye arayıp soracaksın?
1: Ara sor, niye neden yapmadın de.
0: Ara oradan. Ara
1: soruyor adam. Çıkarsa Kayseri'de şu an ama.
0: Kayseri'de mi? Kayseri'deki adamı niye beni tatilde rahatsız ettiriyorsun?
1: Bir şey olmaz, bir şey olmaz.
0: Ara bakalım çıkacak mı?
1: Ben arayınca çıkar diye düşünüyorum ama. Uyuyor mudur? Saat kaç şu an
0: saat Türkiye'de?
1: Türkiye'de
0: şu an saat 10.40 oldu ya. 10.40. Çoktan çıkmıştır yani. Dur bakalım çıkacak mı, soralım yani. Çıkarsa çalıyor. Konuşuruz yani, çalıyor telefon şu anda. WhatsApp üstünden arıyoruz efendim.
1: Bakalım atsa bize.
0: Anneler babalar, sizlere de sormuş olalım. Çocuk parasını çocuğunuza mı veriyorsunuz yoksa o parayı anında kullanıma mı geçiriyorsunuz? Yok, çıkmıyor. Bunun hesabını vermeli baban annene. Nasıl telefona çıkmazsın sen
1: nerede? Çıkmıyor da.
0: Tamam, kapat tatilde neyse, şimdi tamam. Adam. Tatilini yapsın, iyi tatiller diliyoruz. Evet, size soruyoruz sevgili dinleyenler. Çocuklarınız için aldığınız o aylık çocuk parasını nasıl kullanıyorsunuz? Çocuğunuzun geleceği için bir tasarruf planı içinde biriktirme mi yapıyorsunuz? Yoksa ya zaten ekonomik durum kötü, onu da kullanıyoruz mu diyorsunuz?
1: Ja, jetzt ist die Frage, die man sich natürlich stellt bei der Steuerreform. Ich meine, das sind ja pro Gehalt wahrscheinlich durchschnittlich 8 Euro mehr, was man jetzt an den Staat zahlt. Natürlich ist das in der Mehrheit dann extrem viel Geld, was der Staat nochmal mehr erhält. Das sind rund 10 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen, die der Staat damit macht. Aber irgendwo ist das natürlich auch ein Anreiz für Familien, die noch kein Kind gemacht haben, ein Kind zu machen und damit von dieser Steuerreform nicht betroffen zu sein. Und dabei hat Kasim die Frage gestellt, inwiefern denn mein Vater mir mein Kindergeld gegeben hat. Und das hat er nicht gemacht, zumindest. Also, mein Vater hat das einbehalten, aber ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch extrem viele Geschenke bekommen, ne? Also, ich konnte auch monatlich immer was aussuchen, habe dann hier und da mal einen PC bekommen, hier und da mal Bildschirm und so weiter. Also, ich glaube, das Kindergeld habe ich schon sehr gut ausgereizt, Kasim.
0: Kerim, onlar zaten anne babanın çocuğunu alması gereken bir şey değil mi ya?
1: Ne?
0: O mesela bilgisayardır. Bütün sen dünyaya geldikten anne baba bu dünyadan göçünceye kadar her şeyini karşılamakla yükümlüdür çocuğunun. İsterse 50 yaşına gelsin, isterse 60 yaşına gelsin. Daha geçen seneye kadar benim annem rahmetli almadan önce bana harçlığımı bile veriyordu yani. İzine gittiğim zaman oğlum senin harçlığın yoktur al diyordu. Sana bir ateşliyim, şöyle güzel bir tatil yap derdi rahmetli.
1: Ateşliyim diyor muydu
0: tabii
1: gerçekten?
0: Tabii diyordu, tabii ateşliyim diyordu yani. Öyle İzmir'de o söylerdim. Değişikmiş. İzmir'de söylerler ateşliyim,
1: ateşliyim
0: sana.
1: Tamam. Ben tabii. De sana ateşliyim bir çorba hiç o zaman. Ben de öyle diyeyim sana.
0: Peki yayına şarkı arası vereceğiz. Ondan sonra burada olacağız. TİDE stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. 0177 977 2772 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj attığımız. Şarkıdan sonra burada olacağız. Etkinlikleriniz varsa onları da bizlere bildirebilirsiniz. Çünkü birazdan onları şey yapacağız. Evet, telefon geliyor.
1: Ya, babam arıyor.
0: Al hatta.
1: Babam
0: aldık efendim. Aldık. Günaydın. Günaydın.
2: Günaydın.
0: Nasılsınız?
2: Buyur Kazım. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Şu an canlı yayındasınız. Her şey yolunda mı tatilde?
2: Evet. Çok güzel.
0: Şimdi bir sorumuz ediyoruz. Var. Hulusi Bey, bir sorumuz var. Almanya'da 2027 senesinden itibaren çocuklara 8 euro daha zam yaptılar çocuk parasına.
2: Evet.
0: Diyeceksiniz ki benim küçük çocuğum yok ki, bana niye soruyorsun, değil mi?
2: Torunum var.
0: Onu şimdi, torun başka, toruna zaten 8 değil 800 euro da yapsalar dedesi karşılar. Kerim için ödenen çocuk parasını Kerim'e mi verdiniz, siz başka yerde mi kullandınız? Biz onu merak ediyoruz canlı yayında.
2: Ben kendim harcadım ya, Kerim'e niye vereceğim?
0: Nasıl, siz niye harcıyorsunuz Kerim'in parası?
2: Ya ne yapacağım, Kerim'in ihtiyacı yoktu o zaman, ben harcadım yani.
0: Ama Kerim de burada diyor ki, babam diyor bütün paraları yedi diyor, ben aslında son model işte bilgisayarlar istiyordum, bisikletler istiyordum, onu istiyordum, almadı, hep paralarımı yedi diyor. Bak benden size söylemesin.
2: Daha keşke biri ona verseydim, daha karlı çıkardım.
0: Değil mi? Al kendin karşıla evet. Derdin değil mi? Şu an neredesiniz?
2: Ben bu anda Kayseri'deyim. Emmi oğluma ziyarete geldim.
0: Emmi oğlunuzla ziyarettesiniz. Nasıl Kayseri'de, hava güzel mi?
2: Yok, yağmurlu gidiyor.
0: Bugün burası da yağmurlu. Olsun evet, tatilin evet. Tadını çıkarın, dinlenip öyle gelin.
2: Tamam, hadi.
0: Herkese selam olsun. Sağ olun, hoşça kalın. Teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Das war mein Vater am Telefon und er hat die Frage jetzt beantwortet. Er hat gesagt, ich habe das Geld alles selbst ausgegeben. Zumindest realitätsnah Kasen, ne? Zumindest einfach mal.
0: Ama adam da haklı. Şimdi düşünsene, o verdiği parayla al geçimini kendin sağla dese, sen onu da geçinemezdin. Şimdi sen ama, hep marka ama şimdi, giyinen birisin.
1: Ama şimdi yani. Sen o zaman şu, bak hesaplayalım.
0: Evet.
1: Bak, şimdi kişi başı, bak şimdi 250 evet. euro alıyoruz aylık.
0: Evet.
1: 18 yaş bak.
0: Aylık hesapla bana.
1: Bak, aylık 12, yani dur, 250 12'ye çarpalım. Evet. Senelik çocuklara 3000 euro veriliyor.
0: Evet,
1: bunu 18'e çarp.
0: 18'e çarp.
1: Abi 54.000 euro yemiş benim babam.
0: İyi para abi, 54.000 euro.
1: Abi saat baba 54.000 euro nereye gitti baba? Şu an 54.000 euro mu olurdu bak?
0: 54.000 euro ne olurdu?
1: Hadi
0: da.
1: Neyse 50.000, hadi 45.000, çünkü sonuçta senelik hep artıyor sadece.
0: He tabii, bu dönemde oluyor.
1: Bir de dur, benim babam fazla aldı bak. 19 yaş, 20 yaşında mı kesildi?
0: Tabii,
1: ben ne zaman meslek eğitimi bitirdim?
0: Tabii,
1: 20 yaşında.
0: 20 yaşında bitirdim.
1: Oo.
0: 20 sene aldım.
1: Yani 60.000 almış.
0: Sen onu 3 ile çarp, siz 3 erkek kardeşsiniz.
1: Baba 60.000 borcunuz çıktı bana.
0: Sen nasıl yalan? Şarkıdan sonra buradayız sevgili dostlar.
1: Neyse, dün yapacak ya. Evet. Onunla hesaplaşırız orada.
0: Bak zarf atıyor. Evlenmeye mi ne? Söyleyeyim mi evleneceksin kızın?
1: Yok.
0: Söylemeyeyim, tamam.
1: Sanki biliyormuş gibi, hadi. Gut, eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben, Messages schreiben und uns gerne auch mal schreiben, was ihr denn mit dem Kindergeld macht. Mein Vater hat es anscheinend ausgegeben und wir haben es gerade ausgerechnet. Das sind bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt 20 Jahren Kindergeld bekommen, 60.000 Euro. Innerhalb 20 Jahren. Das ist schon echt eine Summe. Aber natürlich, mein Vater darf das machen. Alles gut. Er hat auch dafür ganz viele andere Sachen für mich gemacht. Und jetzt noch ein Shake Hash von Ravi Ingegöss.

0: ki tekrar sizlerle birlikteyiz. Çocuk parasına gelecek olan o zamla ilgili yazan dinleyicilerimiz de var. Kuruşuna kadar eğitimine gidiyor kızımın. Para ona geliyor. Tabii ki onun hakkı diye yazmışlar. Teşekkür ederiz efendim. Ya tabii biz tabii burada işin esprisini yapıyoruz. Anneler babalar yani bir çocuğun devletin verdiği parayla geçinmesi, eğitimini sağlaması mümkün değil. Şartlar zaten her geçen gün dünyada değişirken biz onun esprisindeyiz. 8 eurolar hiçbir şey demektir. Sevgili dostlar, Ekim ayının ikisi bugün ve 30 Ekim'de Hamburg'da bulunan derneklerimizden Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği çok güzel bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması hazırlıyor. Eğer buraya gitmek istiyorsanız şimdiden biletlerinizi alın, yerinizi ayırtın. Bunun için de gerekli geniş bilgileri almak istediğinizde Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Facebook, Instagram sayfalarından da takip edip bu biletlerinizi alabilirsiniz. Onun dışında biliyorsunuz bugün akşam Belçika ile birlikte maç yapacağız. Hemen hemen her dernekte artık hafta sonuna denk gelmesi bir anlamda güzel oluyor. İşte Galatasaray Hamburg Derneği'nde olsun, Kuzey Almanya Beşiktaşlılar Derneği'nde olabilir ya da Hamburg Fenerbahçeliler Derneği'nde, bilmiyorum, bize bildirim gelmedi. Maçlarımızı, milli maçlarımızı dernek binalarımızda izliyoruz. Gitmek isteyenlere duyurulur. Birlikte maçı izlersek daha güzel olur diye düşünüyoruz. Şu anda elimizdeki etkinlikler bunlar. Sizlerin de elinizde hafta sonu yapacağınız etkinliğiniz varsa, kermesleriniz varsa bize WhatsApp'tan 0177 977 2772'ye bir mesaj atarsanız yarın sabah canlı yayında Kerim ve Helin bunu da duyurmaya çalışırlar diyorum.
1: Ja, am 30. Oktober gibt es eine schöne Veranstaltung. Unter anderem heißt es Tag des Sieges. Um 18.30 Uhr ist der Einlass und Beginn ist um 19.30 Uhr im Hotel Klass in der Schlingstraße 1. Eine wunderbare Veranstaltung, vor allem für uns mit türkischem Hintergrund. Dazu gibt es dann noch natürlich ein paar Fußballspiele. Unter anderem spielt heute Belgien gegen die Türkei. Und werden natürlich, oder das Spiel wird natürlich auch in verschiedensten Vereinen sich angeschaut. Im der Hamburg-Verein, im norddeutschen Beşiktaş-Verein in Wandsbek, der schaut sich das Spiel auch ebenfalls an. Ob das sich das der Fenerbahçe-Verein anschaut, haben wir jetzt noch keine Information. Das könnt ihr uns ganz kurz gerne schreiben. Also in verschiedenen Orten wird sich das Spiel heute Abend auch angeschaut.
0: Şimdi Galatasaray Hamburg Dernek Başkanı Volkan Varol esprili bir mesaj yazmış. Biraz önce şey mi çaldı, Mustafa Ceceli mi çaldın sen?
1: Sadece kısaca bir şey söyledi orada.
0: Kısa bir bölümü vardı. Volkan Başkan da diyor ki abi diyor Mustafa Ceceli çalmayın diyor. Hikmet Keklikçi sizi boykot eder. Ya o işin esprisi sevgili başkan. Biz burada hep birlikte maçlarımızı izleyen, işte dernekler arası birbirimize gidip böyle dostluğumuzu pekiştiren insanlarız. Bizim için hiç fark etmez. Tabii ki hepimizin içinde bir iki tane böyle kendini bilmez hareket yapan insanlar mutlaka çıkıyor. Dünyanın her yerinde var bu tür fanatizm içinde olanlar ama biz hem Fenerbahçe olsun, hem Galatasaray olsun, hem Beşiktaş, hem Trabzon, Hamburg'da yaşayanlar biz dostlarız. Biz Türkiye'deki gibi maç izleyenler değil. Bizim buradaki yerimiz farklı. Çok teşekkür ederiz mesajın için. Güzel bir gün diliyoruz sana da.
1: Ja, der Volkan Varol, tatsächlich der Vereinsvorsitzende vom Galatasaray Hamburg Verein in Hamburg, hat geschrieben, ja, spielt doch kein Mustafa Ceceli, Hümet Kekliçi wird euch sonst nicht mehr zuhören. Alles gut, das war ja auch ein kleiner Spaß wahrscheinlich von ihm. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, was der Mustafa Ceceli gemacht hat, gehört sich eigentlich auch nicht, da mitzumachen oder sein Mikrofon nicht zu nutzen und den Leuten zu sagen, dass das nicht geht, dass man Fenerbahçe in der Veranstaltung schlecht redet.
0: Kerim, şimdi baklavacı Turgay ne demiş? Yanlış mı okudum ben?
1: Belçika 4 atar bize
0: Belçika
1: yazmış.
0: Belçika 4 mi atar diyor? Ne yapıyor bu ya? Baklavacı Turgay, biraz tatlıya şekerin yükselsin, kendine gel. Ay, Kerim'in biraz sen uzun bir zamandır söylemiyorsun abi, pozitif enerji, pozitif bak. Takımımıza pozitif enerji. Niye 4 biz atalım ya? Niye onlar biz atsın abi?
1: Abi dediğim gibi o adam koltuktan kalkmaz.
0: Belçika'da nüfusu kaç Belçika'nın ya?
1: 15 milyon. O adam koltuktan kalkmaz.
0: Ya siz koltuğa taktınız kafayı. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Uzun bir ara sizlerle birlikte olamayacağım. Kerim yayınları sizlerle birlikte yapacak. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İyi tatiller diliyorum. Hoşçakalın.
1: Normalde bugün dağıtacaktık ama şimdi önümüzdeki hafta ben yalnız olacağım. Yani.
0: Evet, tamam.
1: O yüzden ne yapıyorum biliyor musun? Önümüzdeki hafta dinleyene çeyrek altın dağıtıyorum.
0: Tamam. Okay.
1: Dinlesinler.
0: Şifre ver ama. Şifresiz bakalım, yapma.
1: Onu bakacağız. Onu tamam. Bakacağız.
0: Tamam. Hadi görüşürüz.
1: Çeyrek altın alma imkanları olacak. Onu da söylemiş bulunalım. Gut, dann eine ganz kurze Nachricht noch von Turgay. Er hat sich geschrieben, dass Belgien gegen uns 4 Tore schießen wird. Hoffen wir mal nicht, sonst wären wir natürlich sehr traurig. Aber so ist das. Wenn der Trainer nicht gut trainiert, dann kann das tatsächlich auch noch passieren.

0: Bit Catering Arif Güven Showtime'ı sunar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
4: Selam abi, seni Ayrevol'dan dinliyorum, ben de buradayım.
1: Arif Güven Showtime.
5: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
6: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
7: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
8: Abilerin bir tanesi Koçköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre
1: cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.

0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Bir şey söyleyeceğim. İyi duyamayanlar için, sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Zor anlayanlar için merhabalar. Dur oğlum, başlar başlamaz ya. Kurban olduklarım, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, can ciğer. Duydun, Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Biliyorsunuz, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Canım kardeşim, iyi misiniz? Umarım berbatsınızdır. Ve ben o berbat olan moralinizi yerine getiririm. Siz de benden yıllarca hep övgüyle bahsedersiniz. Vallahi söylüyorum. Formül bu olsun abi. Şaka bir yana. Hakikaten söylüyorum. Kurban olduklarım, bu saatte dinlenecek en iyi radyo programlarının diyenlerin ellerini böyle bir görebilir miyim? Harikasınız. Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Süper iş. Kendim soruyorum, kendim cevaplıyorum vallahi. Canım kardeşim, dur bir şişireyim kendimi ya. Biraz bir şımartayım. Gençlik. Bir afyonu patlatayım. Bir kendimize gelelim. Bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkürler ederim. Tabii canım. Bu radyo programını dinleyenler, kurban olduklarım, ne diyeyim, sevdiklerinizle birlikte süper güzel bir hayatınız olsun inşallah. Sevgiliniz sizden başka kimseyi görmesin inşallah. Sadece sizi sevsin, iyi günde kötü günde bir an olsun yanınızdan ayrılmasın inşallah. Ve bir gün gelip de ayrılacaksanız ilk tekmeyi vuran siz olun. Yine mi olmadı, yine olmadı galiba. Ben normal bir açılış yapayım canım kardeşim. Kurban olduklarım, ne diyoruz? Olmaya devlet cihanda bir nefes saat gibi cümlesini zamanın padişahlarına bile söyleten sağlık ki her şeyin başı. Canım kardeşim, umarım bugün boyunca da sizlerle birlikte olur. Tıpkı bir ömür boyu sizlerle birlikte olmasını temenni ettiğimiz gibi. Evet abi, sağlıklı, güzel, keyifli böyle bir günümüz olsun inşallah. Malum, memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Elbette bunları kulaklarınıza getireceğiz. Ama şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Dinlemek için bugün de bizlerle birlikte olan bütün herkese çok çok teşekkürler. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok paralar kazandınız. Baba ne kadar güzel bir gündü o gün ya. Dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Son racıma, seyir halinde olanlara, kurban olduklarım, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Başka, bütün öğretmenlerimize, öğrenci kardeşlerimize, emniyet mensubu arkadaşlarımıza, jandarmamıza, asker kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza, ev hanımlarımıza, kurban olduğum ama en çok da kleve kahraman arkadaşlarımıza. Teşekkürler gençlik. Teşekkürname kısmını da şöyle bir aradan çıkarttığımıza göre, evet abi, artık başlayabiliriz herhalde. Malum biliyorsunuz, oyun başlıyor. Siz hepiniz, ben tek abi. Özel hayatımda tek, burada tek. Vallahi söylüyorum yani. Senelerdir ilişkim yok. Bazen düşünüyorum. Diyorum oğlum Arif Güven, hakikaten söylüyorum. Sen bildiğin artık garaj arabası gibi bir şey oldun yani. Bu saatten sonra ilk ilişkimi kimle yaşayacağım bilmiyorum ama vallahi benimle birlikte olan yaşadı abi ya. Ciddi söylüyorum. Aküyü, lastikleri değiştir, yola devam et. Tövbe yarabbim. Canım kardeşim, bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Biz başlayalım artık. Duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara, kurban olduğum, duydun, aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda.
2: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven, bundan sonrası bize serüven, Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
3: Arif Güven Showtime.
4: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
5: Arif abim, hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergert damunun terrin. Jetzt beginnt Arif Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Arif Güven Showtime.
6: Arif abi, ben de buradayım. Hiçbir Kerem de burada.
7: Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan Rüzgar. İyi yayınlar.
8: Değerli kardeşim, teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
3: Arif Güven

0: Arif Güven Showtime.
1: Sevgili dinleyenler, malum az önce sordum. Dedim ki günün bu saati itibariyle evet abi dinlenecek en güzel radyo programı budur diyenler elleri görebilir miyim diye sordum. Diyor ki abi tam eli kaldırdım sen hemen kabul ettin. Tabii canım kendim soruyorum kendim onaylıyorum. Bildiğim ben İsviçreli bilim adamları gibi bir şeyim ya. Malum onlar da biliyorsunuz dünyanın noteri sanki ya. Evet abi. Teşekkürler dostlar. Diyoruz ya kemik kadro burada. Şöyle bir sosyal medya adreslerimizi hemen hatırlatalım. Hemen sonrasında çiçeğim bakalım neredeyiz, kimlerle birlikteyiz. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. 0530-071-4355. Canım kardeşim bir kez daha söylüyorum. 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip edecek olan dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette bellidir. Programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. Arif Güven Showtime yazın. Mutlaka çıkacaktır. Takip edenlere teşekkürler. Edecek olanlara elbette teşekkürler. Başka Facebook'killerde, Twitter'oğullarında, tabii canım. Facebook'killerde malumunuz böyle bir beğeni sayfamız mevcuttur canım kardeşim. Arif Güven Showtime beğeni sayfası vardır. Twitter @arifgüven. Neredeyiz? Kimlerle birlikteyiz? Benim en sevdiğim bölüm abi. Hakikaten söylüyorum ya. Yine toplanmışız. Gençtik valla. Baya bir kalabalığız. Zaten bir şey söyleyeceğim. 3-5 kişi olursak hakikaten söylüyorum. Benim buraya gelmeye gerek yok abi. Siz benim eve gelin orada yapayım ben bu radyo programını. 3-5 kişiysek. Ama malumunuz. Yine statlardaki gibi olmuşuz abi. Sığmıyoruz. Tak tak tak tak tak. Evet abi. Buyurun İsviçre'den Mehmet seninle birlikte. Kurban oldum. Mehmet'im. Selam olsun İsviçre'ye. Buyurun şöyle bir başlayalım. Uşak'tan selamlar patron. Eyvallah kurban oluyorum. Nevşehir merkez burada. Balıkesir Bandırma kurban olduğum. Buraniye vardı ya. Buraniye'den bir fotoğrafımız vardı. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu ne? Çanakkale Biga burada. Düzce burada. Oh maşallah. Londra'dan selamlar. Tokat. Konya Karaman. Mardin. Ay kurban olurum ya. Bu ne? Dur bakayım. Perde imalatı yapan firmamızda Ebru ile seni dinliyoruz. İyi yayınlar. Nurgül ben. Nurgül'üm teşekkürler. Ebru selamlar. Bu ne dur bakayım. Arif'im merhabalar. 36 saattir direksiyon başında olan uykumdan seni dinlerken kaçtı. Seviyorsun abi. Eyvallah kurban oldum. Bu ne dur bakayım. Geldim. Yeni açtım. 380 nazarımız burada. Selam Arif abi. Hüseyin 35 kurban oldum. Yakışıklı kardeşim. O da burada. Bergama da burada abi atlamayalım. Atlar mıyız be kurban olduğum. Mümkün olduğu kadar gözden kaçırmamaya çalışıyorum. Nazilli'den selamlar buyur bak. Elbistan burada patron eyvallah kurban olduğum. Mardin'im. Bu ne Yalova. Yalova'ya sevgiler saygılar olsun. İregöl'den merhaba merhaba. Gözüme takılanları hemen şöyle hızlıca geçiyorum. Sibel'im canım ciğerim. Kurban olduğum. Eskişehir'e selam olsun. Olsun. Erzincan Rıfat eyvallah kurban olduğum. Samsun Bafra. Bu ne? Afyonkarahisar abi eyvallah. Silifke. Vallahi her yerdeyiz. Dur bakayım. Selamun aleyküm. İyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Abi kolay gelsin. Yine buradayız. Eyvallah kurban olduğum. Bergama. Merhabalar. Merhabalar. Mehmet Ali abim de gelmiş. İnegöl'den selamlar. Mustafa. Çiçeğim hoş geldin. Bir fotoğrafımız var. Nedir bu? Gönlü güzel, ruhu deli insanlar. Ay kurban olurum benden bahsediyorlar. Genç. Tabii canım. Bazen şey diyorlar. Abi delisin vallahi ya. Diyorum oğlum daha raporum yok ya vallahi. Yani daha belgem yok henüz yani. Tabii canım. Normal insan kaldı mı oğlum lan? Normal insanlar bana artık garip gelmeye başladı. Hakikaten söylüyorum yani. Kurban olduklarım. Bu mesajlar çok da bitecekmiş gibi durmuyor. Bir parti daha mı? Evet birazdan bir parti daha bakalım. Ondan sonra malumunuz haber başlıkları gelecek. Memlekette ne oluyor ne bitiyor hepsi burada olacak.

0: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
1: Arif Güven, Show'da.
2: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
3: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
4: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
5: Ben Merve.
6: Ben Cansu.
7: Ben Büşra.
8: Ben Aslı.
9: Ben Tuğçe.
10: Ben Şennur.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
10: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben, Allah'a emanet ol.
11: Yalova'dan Emine ben, buradayım.
7: Arif Güven, Showtime.
12: Ben Manavgat'tan Bay Çiko, sana çok teşekkür ediyorum.
13: Selamünaleyküm Arif abi, Giresun Gürada'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
14: Merhaba Arif abi, ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi, ben de.
15: Selam Arif abi, ben Hatay'dan Ebrar, ben de buradayım.
16: Selam, Kırklareli'nden İstanbul'a seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.

0: sesini birazcık daha fazla gerekiyor. Arif Güven yayında.
1: Buradayız ve canım kardeşim, hızlıca şöyle mesajlara bir bakalım. Mesaj olayan bütün dostlara çok çok teşekkürler. Gözden kaçanlar varsa da Titem çok özür dilerim. Bu nedir? Senin sesini duymadan kendime gelemiyorum Arif Bey. 71 Cüneyt, kurban oldum. Çok çok teşekkürler. Bakalım. Merhabalar. Her gün bize enerji verdiğin için çok teşekkürler. Buradan söylersen çok sevinirim. Kardeşim Nevra, beni teyze yaptığın için çok çok teşekkürler. Ay kurban olurum ya. Ne güzel ya. Baba buradayız. Fatsa'dan Tuncay. Eyvallah. Yeni Foça burada. Mehmet, kurban oldum. Toplanmışız. Bakalım bakalım bakalım. Lüleburgaz'dan Volkan. Canım kardeşim teşekkür ederim. Bu nedir? Gülücük gülücük gülücük. Sadece sen konuş abi, şarkı çalma. Yavrum bu da gırtlak, bu da gırtlak çiçeğim. Bu da gırtlak. Bakalım. Benzin niye gittim de gıcık oluyorum abi. Evet ya. Aradığım şeyi koyduğum yerde bulamayınca gıcık oluyorum. Ay ya kurban olurum. Allah rahmet eylesin. Benim anneme ben şeyi söylüyorum. Anne bu nerede diyorum ya. Yo oğlum nereye koyduysan oradadır. E dedim buraya koydum. Ha onu ben kaldırdım demişti ya. Buyurun, ses kayıtlarımız var. Bizim bu evlatlar mı yoksa yine?
2: Arif abi ben de buradayım. Hatay'dan Ali.
1: Seni ben yerim lan. Allah diyor. Gün doğmadan içme. Her gün ilk önce sen doğuyorsun Arif abi. Allah Allah. Londra aşkın. Titem ne oluyoruz ya? Arkamdan konuşup yüzüme gülen insanlara gıcık oluyorum abi. Eyvallah kurban olurum. Ay kurban olurum ya. Nevzat'ım yine çalışmış abi. Yemin ediyorum yine çalışmış ya. La bizim kadro Nevzat kadar çalışmıyor bu program için. Hakikaten söylüyorum. Adam yine haber yollamış ya. Çiçem, Nevzat'ım kurban olurum. Çok çok teşekkürler. Bakalım bakalım. Abi merhaba, merhaba. Kim olduğunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Ya da fotoğrafına tıkla bakayım bir. Çiçem, Sefa. Sefacığım teşekkürler. Gençtik. Şimdi bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Bakayım bakayım. Bu ne? Arif Bey dememe kızmadın, olmadı. Ya artık onu hep söylüyorum. Sokak esprileri yapan bir adama niye bey denir ya? Kurban olurum. Tabii canım ya. Samimi olalım istiyorum gençlik. Bu samimiyeti hakikaten söylüyorum. İçten yaşayalım istiyorum. Bey nedir ya? Ben şeyde uyuz oluyorum. Bazen ne bileyim abi işte radyodayken telefon çalıyor. Ben bakmak durumunda kalıyorum. Sallıyorum buradan birisini arıyorlar. Diyorum kim arıyor? Mehmet Bey dersiniz. Tit. Kendi kendine bey diyor adam ya. Mehmet Bey dersiniz. Deriz bak ya. Bana sıkıntı yok. Şimdi sevgili dinleyenler. Memlekette ne oluyor diye bitiyor elbette. Bunları şöyle bir gözden geçirelim. Hatta şöyle söyleyelim. Gençlik. Kurban olduklarım hazır mısınız? Hazır mısın Türkiye? Elektrik faturalarına %20 zama hazır mısınız? Bunu soracaktım ya. Valla böyle bir haber var gençlik. Elektrik faturalarına %20 zama hazır mısınız Türkiye diye. Çiçeğim. Buyurun, doğalgaz ve elektrik zamları Avrupa'da son 2 yıl içinde en fazla zam yapan ülke. Çiçeğim açık ara öndeyken biz Türkiye. Ya kurban olurum. Yayla ne atılır biliyorsunuz, ok atılır. Ne kadar oktan durum varsa en önde niye biz olmak zorundayız ya? Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Kurban olduklarım hiç kimse kusura bakmasın ama dünyada zam konusunda elimize su dökecek bir ülke yok açık ve net yani. Evet abi, zam konusunda dünyada elimize su dökecek bir ülke yok. Ki elimize su dökenin kalbini kırarım açık ve net söyleyeyim yani. Madem doğalgazdan bahsediyoruz, buyurun Enerji Bakanımız bir açıklamada bulunmuş gençlik. Enerji Bakanımız faturanın nasıl düşeceğini açıklamış. Demiş ki, la evi daha az ısıttım be oğlum Allah Allah. Hakikaten böyle bir haber var ya. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tasarruf tavsiyesinde bulundu. Tasarruf 1. Evi daha az ısıtın. Tabii canım. Yavrum iyi şey dememişler ya. Mekanı değil sadece vücudunuzu ısıtın ya. Benim de gibi tavsiyem olur. Sevgili dinleyenler, evi daha böyle ısıtmak için, doğalgazdan ne bileyim abi tasarruf yapmak için ailece osurun yemin ediyorum. Gerçi bu test çürür abi. Fasulye daha maliyetli anladığım kadarıyla. Dur. O konuya da girmeyelim. Malum yiyecekler pahalı oluyor. Diyorlar ki porsiyonu küçültün az yiyin ya. Doğalgaz, kömür, elektrik pahalı. Ya o kardeşim evi daha az ısıtın ya. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Buyurun. Emekliliğin en iyi olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye sondan 3. sırada canım kardeşim. Emeklilik üzerine yürütülen araştırmada Türkiye'de 37 ülke arasında sondan 3. sırada yer aldı. Sıralamada Türkiye'nin altında yer alan 2 ülke Arjantin ve Tayland olmuş canım kardeşim. Ben hakikaten söylüyorum yani biraz bir şaşırdım ama son sıradayız diye şaşırmadım. Lan bizden daha kötüsü var mı la diye şaşırdım yani. Canım ciğerim, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax gerekçesini biliyorsunuz. Malum bir o kadar da zamanımız var. Deriz ki sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
3: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: Güven.
1: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Buradayız kurban olduklarım. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Ne oluyor, ne bitiyor? Buyurun, ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum ama acayip acayip sektörler var. 11 yıldır dayak yiyerek para kazanan stres koçu. Babacım parasını veriyorsun, adamı dövüyorsun. Üstelik de müşterilerin %70'i kadınmış ya. Vallahi şey değil. Bildiğin mazlumu getirin bana. Evet abi, o değil mi? Stres koçu adını onaylatarak Türkiye'nin ilk tescilli dayak yiyen adamı olan Hasan Rıza Günay. 11 yıldır stres atmak isteyenlerin tekme ve tokatlarıyla geçiniyor. 6 yıldır yaşadığı Amerika'da ilginç formatlarda mesleğini icra eden Günay... Müşterilerin çoğu kadınmış abi. Vay be. Kadınlar adamı dövmeye gidiyor abicim. Tabii canım ya. Çevredekilerin bu zanaatı varken kendisinin işsizliği içinde ukde kalan Hasan Rıza Günay, Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü filminden esinlenerek kendi işini kurmuş. Filmin mazlumu getirin bana ünlü repliğinden yola çıkarak canı sıkılan patronuna, eşine kızan, stres atmak isteyenlerden para karşılığında dayak yemeye başlamış abi. Vallahi güzel iş ya. Mis gibi dayanmayacaksın, pamuk gibi olacaksın, yemin ediyorum. Başvurusu onaylanan ve stres koçu markasını Türkiye Patent Enstitüsü güvencesi altında alan Günay, böylelikle Türkiye'nin ilk tescilli dayak yiyen adamı olmuş abicim. Stres koçunun insanlara depresyon, panik atak, sıkıntı, sinir hastalıkları gibi durumlarda profesyonel destek sağlayan, etkinlik düzenleyen kişi olduğunu anlatan Günay, mesleğini icra ederken uyguladığı teknikleri şöyle anlatmış. Demiş ki, Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü filmi vardı. Patronla kendini dövdüren insan karakteri vardı. Ben bu mesleği dövüştürmek için kendime diyor, vuruşlar yaparak ben de bu işe başladım. Evet, bağırma, haykırma, çığırma, bilinçaltındaki olumsuz düşünceleri ve etkileri, hani endişedir, öfkedir, kıskançlık gibi korkuları stres koçuna yansıtılması esnasında dayanan bir metot diyor bu. Daha sonra da bak şöyle bir şey yapıyormuş mesela, zararsız maddeler dediği yumurta, meyve, pasta, su balonu. Mesela bunları da adama atabiliyorsun. Bir başka metot ise danışmanın yaşadığı ilişkide aldatan kişinin fotoğraflarını hazırlayarak, ha mesela seni abi, yani enişte seni aldattı öyle söyleyelim. Diyorsun ki bak işte beni aldatan, çok affedersiniz yollarda kavşak vardır ya, beni aldatan kavşak mı diyorsun? Fotoğrafını veriyorsun. O da eniştenin fotoğrafını kocaman bir maske yapıyor, kendi suratına takıyor. Evet abi. Bir başka metot da danışanıma yaşadığı ilişkide aldatan kişinin fotoğrafından hazırlanan maskeyi yüzüme takıyorum. O canlandırma esnasında artık kimse, hani sen bildiğin abi enişteyi döver gibi adamı dövüyorsun ya. Başka ne varmış biliyor musunuz? Mesela sevmediğin bir politikacı varsa, sevmediğin bir sanatçı varsa, düşmanı olan insanı arkadaşın maskeyle bu arkadaş canlandırabiliyor. Ona gaz vermek için onu o atmosfere sokuyorum diyor. Biraz böyle bir rahatlama sağlıyorum. Vay be, güzelmiş abi. Sonra abi çok seçiciymiş. Ara başlıklara bakıyorum, diyor ki her müşteriye gitmiyorum hiç içer. Tabii canım. Seansının 10-15 dakika sürdüğünü aktaran Günay, kimileri beni tanımak istiyor, nasıl bir adam diye. Anlıyorum ben diyor davranışlarından, telefonu açmasından. Biliyorum ki bu müşteri sıkıntıdan değil, egosunu tatmin etmek için beni çağırıyor ayağına. Mesela onlara gitmiyormuş abi. Vay be. Buyurun. Bir ara başlık daha var, o da şu. Abi der ki 3-5 yıl daha dayak yedikten sonra mesleği gençlere devretmeyi düşünüyorum. İşini yaparken profesyonel düşündüğünü, yaşadığı olayı kendisine yansıtmadığını, sanki bir tiyatroya da film çevirmiş gibi davrandığını anlatan Gülay, sinirlenmeden müşterinin yerine kendimi koyarak diyor, sanki böyle film çekiyormuşuz, ne bileyim tiyatro oynuyormuşuz gibi düşünüyorum. Bana karşı yaptığı hatalı konuşmaları, söylemleri, fikirleri üzerime alınmıyorum. Çünkü o insanın benimle bir husumeti, bir düşmanlığı yok. Onun da benimle olmadığı bildiği için diyelim ki diyor Ahmet ya da Ayşe'yi çağırıyor. Geçelim abi, hakikaten söylüyorum ya. İlginç bir meslekmiş genç. Ne güzel değil mi? Asıl beni eğlendiren şu oldu. 3-5 yıl daha dayak yedikten sonra mesleği gençlere devretmeyi düşünüyor. Yani güzel bir kariyer hedefiymiş gibi geldi bana. Ne güzel ya. Adam her şeyi çiçeğin paraya çevirmiş ya. Vallahi söylüyorum, süper. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde neler oluyor, neler bitiyor? İşte bu kardeşiniz mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışıyor.
0: Arif Güven Show Time. Kaldırabildiğin kadar eğlen.

0: Merhaba. İzmir'den Ayşe.
1: Ben de buradayım.
2: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail. Ben de buradayım.
3: Arif abi selam. Biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz. Biz de buradayız.
4: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
5: Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Augsburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir

0: ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
5: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
3: Arif Güven Showtime.
6: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Vural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
7: Arif abim. Zülfugazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
8: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buraniye'den ben de buradayım.
9: Bu korna senin için Arif Güven. Melemen Elvacı'dan otoban yolu çantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
10: Arif, seni dinlerken toprak küçükleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi zengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
11: Arif abi, ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

sevgili dinleyenler, havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde haberler, haberler, haberler. Oh bak mis hava. Tır tor sesinde şilingir sofralı alem. Vallahi da güzel gözüküyor. Antalya'da seyir halindeki bir tırın tor sesinde çilingir masası kuran 10-15 kişilik grup eğlencesi araç sürücülerini şaşkına çevirdi. Abi ne güzelmiş ya. Düşün, arabayla gidiyorsun, önünde bir tır var. Tırın arka tarafında 10-15 kişi masayı kurmuşlar, alem yapıyorlar abi. Ellerindeki bardaklarla kapısı açık dorseden diğer sürücülere şerefe hareketi yapan gruptakilerin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Baba kimden çıktı bu fikir? Ve diğer arkadaşları nasıl ikna etti? Vallahi söylüyorum ya. Oğlum benim hiç böyle yaratıcı arkadaşlarım yok, yemin ediyorum ya. Hep aynı, hep aynı. Bak adamlar ne güzel şey bulmuşlar ya.

0: Sosyal medyada Kemal Antalya D100 karayolu üzerinde çilingir keyfi olarak paylaşılan ilginç görüntüler sürücüleri ve izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir tırın dorsesine masa koyan 10-15 kişilik grup eğlence yapmış abi ya. Mezelerle süsledikleri çilingir sofrasında eğlendiler. Ellerindeki bardaklarla kapısı açık dorseden diğer sürücülere şerefli hareketi yapan gruptakilerin o görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Ben valla önünü keser dönürdüm ha. Derim durun beni de alın yemin ederim. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Ya Allah aşkına. Keşke memlekette hep böyle haberler olsa. Emme gel gör ki gerçekler tabii ki de böyle değil. Canım kardeşim. Buyurunuz. Şöyle bir bakalım. Biraz böyle bir dünyamız daralacak. Emme. Şu haberi bir verelim. Çünküsü doğalgaz ve elektrik zamları Avrupa'da son 2 yılda en fazla zam yapan ülke maalesef bizmişiz canım kardeşim. Son 2 yılda elektrik zamlarına bakmışlar. Türkiye son 2 yılda çiçeğim %47.4. Bizi Polonya takip ediyor. O da bak bir şey söyleyeceğim. Hep şey izliyorum ya. Biz öndeyiz ama gençlik açık ara öndeyiz yani. Elektrik zammı konusunda bak bir numarada biz varız. %47.4'lük bir artışla. Bizi en yakın Polonya izliyor. Bizim kaçtı? %47.4'tü. Polonya %21.9 canım kardeşim. Sonra son 2 yılda doğalgaz zamlarına bakılmış. Doğalgaz artışı bizde Türkiye'de %42.3. İkinci sırada kim var biliyor musunuz? İkinci sırada Ukrayna var. Peki biz %42.3 iken Ukrayna... %12.7'de kalmışlar ya. Maalesef durum bundan ibarettir. İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre 39 ülkenin 24'ünde elektrik fiyatları yükselirken 15'inde düşmüş çiçeğim. Vay be. En çok artış %47.4 ile açık ara Türkiye'de. Ardından %21.9 ile Polonya, %20.8 ile Ukrayna geliyor. Artışların çoğu %10'un altında. 10 ülkede artış oranı %5'ten düşük. Velhasıl geçelim yani. Derler ki Türkiye'de malumunuz elektriğe zam. Üstüne bir daha zam. Üstüne bir daha zam. En son yaptığımız zamlara zam yapmış mıydık yapmamıştık. Ona da zam. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Bizde durum buyken Hollanda'da fiyatlar %37.4 düşmüş biliyor musunuz ya? Abi düşmüş ya. Türkiye'de elektriğe zam üstüne zam gelirken Hollanda'da fiyatlar %37.4 düştü. İsveç'te düşüş oranı 15.5 oldu. Doğalgazda da 21 ülkede fiyatlar düştü. En büyük düşüş %38 ile Litvanya, %33 ile 4 ile, %33.4 ile Letonya geliyormuş abicim. Dünya genelinde düşüyor. Bizde yükseliyor mu ya? Ben bu sebepten dolayı söylüyorum. Bu zam konusunda bizim ülkemizin hakikaten söylüyorum. Eline su dökecek ülke tanımam abi. Tanımam. Bunların niye abi düşüyor? Bunlar şey mi yoksa hani? Bunlarda ne elektrik var ne su var ha? Ne doğalgaz var daha keşfetmediler. Bu sebepten dolayı mı? Ha? Tabii canım onlarda olmadığı için zam olmuyor. Dolayısıyla... Enerji Bakanı tasarrufunun faturanın daha doğrusu nasıl düşeceğini açıklamış. Başlık budur. Evi daha az ısıtın. Allah Allah. Acaba buradan günün konusunu çıkarsam mı diye bir ara düşündüm de. Yok ya daha fantastik bir şey verelim biz. Ne bileyim. Başka ne oluyor diye bitiyor memlekette. Mümkün olduğu kadar tabii ki de kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Canım kardeşim çiçeğim. Bizim dinleyici yine kurtlanmaya başladı. Abi günün konusu. Abi günün konusu. Yavrum bir destur ya. Hani imamdan önce camiye girmeye çalışıyor. Bir bekle. Ver açıyoruz. Birazdan günün konusu diyelim. Kurban olduklarım deriz ki şimdilik sakın olabiliyorsa hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
2: Ah aparım aparım gökten yıldız kaparım. Gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Baş tacı yaparım.
3: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
4: Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı. Programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

Arif Güven Showtime. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz, memleketimizde olup bitenler, gezegende olup bitenler. Canım kardeşim, mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Buyurun, bilim insanları açıkladı. Gözün ne oldu? İnternete tanışan çiftlerin boşanma olasılığı 6 kat daha fazlaymış canım kardeşim. Bak buradan hemen bir sormak istiyorum ya. Sevgili dinleyenler, içinizde gerçekten söylüyorum ya, biz eşimle internette tanıştık diyenler var mı? Vallahi. İnternete tanıştık ve evlendik diyenler var mı? İnternet sayesinde tanıştık, nişanlandık, ne bileyim abi. Yani ciddi bir adım atıldı diyenler var mı içinizde? Bunu merak ediyorum. Ben bu konuda hakikaten söylüyorum, çok paranoyak bir insanım. Bazen şaşırıyorum. Hakikaten ya, insanlar internette tanışıp evleniyorlar. Canım ciğerim, internette tanışıp kan ter içinde kalanlar öyle değil. Bilemiyorum. Bilim insanları açıkladı. İnternete tanışan çiftlerin boşanma olasılığı 6 kat daha fazla artmış. Yeni teknolojiler ve bilim uygulamaları insanların hayatında gittikçe daha fazla yer alıyor. Bu kapsamda uzmanlar son yıllarda bazı uygulamalardan bahsetmişler. Bunların isimleri vermiyorum, geçiyorum. Aracılığıyla eşlerini seçen insanların sayısının arttığını belirtiyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma, internet üzerinde tanışan çiftlerin boşanma olasılığının arkadaş ya da aile aracılığıyla tanışanlara göre 6 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkartmış. Vay be. İnternet sayesinde tanışıp evlendik diyen var mı içinizde? Varsa yazsın. Benim bu konuda malumunuz, yani bir sürü evlilik çeşidi var. Ama benimki baba favorim, hakikaten söyleyeyim. Görücü usulü abi. Düşün. Baba mis gibi ya. Yarın öbür gün problem çıktığında dersin ki bana ne be, ben mi seçtim? Bana ne be, ben mi aldım? İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, internet üzerinden tanışan çiftlerin boşanma oranları üniversitede ya da arkadaş ya da aile aracılığıyla tanıştırılanlara göre çiçeğim evliliğin ilk yıllarında 6 kat daha fazla oluyormuş. Bir de şey diyorlar ya, işte evlilikte sallıyorum abi, yani hani işte 25. yıla dikkat. Diyorum, ne oluyor ki 25. yılda? Evlilikte işte 25. yılda tehlike çanları çalıyor. Yavrum bak, bir şey söyleyeceğim. Yarın demiyorum. Şu anda şu anonsu kesip, yani şu ilk çalacağım ya da vereceğim reklam arasında evlensem. Sevgili dinleyenler, kusura bakmayın. Bugün programı tam anlamıyla sonuna kadar götüremeyeceğim. Düğünüm var deyip şu anda gitsem, nikah bassam. Ve 25 yıl sonra tehlike çanları çalsa ben duyar mıyım? Duymam muhtemelen yani. Şu yaşın üstüne 25 yıl daha koy. Yavrum ne duyuyor olurum, ne görüyor olurum yani. Velhasıl uzun uzun anlatmışlar. 10 yıllık evlilikte iş yerlerinde tanışanların %24'ü ile en yüksek boşanma oranına sahip gibi gözüküyor gibi. Bir geçelim abi, hep ara başlıklar ara başlıklar. Valla evlilik zor, gençlik hakikaten söylüyorum. Yani interneti geçtim çiçeğim, insanlar birkaç ay birbirini tanıdıktan sonra diyorlar ki biz birbirimizi tanıdık, hemen evlenelim. Sonra maalesef yani tahammül edemiyorlar birbirlerine. Etrafta çok örneğini gördük yavrum, hakikaten söylüyorum. Boşanmalar sıklaşmaya başladı. Bu evlilik hazırlığı falan herhalde eğlenceli geliyor insanlara. Tabii canım, yani hani o böyle keyifli geliyor. Hazırlanıp bitip aynı eve geçince şok. İki tarafta tabii canım bir anda böyle bir duvara tosluyor herhalde yani.

0: İnternette tanışıp evlenen var mı? Bakayım abi, aç bakayım bizim dinleyenlerden. Var mı sevgili dinleyenler? Arif'im, yeğenim internette tanışıp evlendi. 3 yıl sonra kendi yatağında adamı başka bir kadınla basınca mı? Ne diyorsun ya? Evet abi, dur bakayım. Arif'im, yeğenim internette tanışıp evlendi. 3 yıl sonra kendi yatağında adamı başka bir kadınla basınca ayrıldı. Ne yazık ki. Merhabalar Arif. Bundan 4 yıl önce eşim beni hastanede çalışırken arkadaşı hasta olarak gelmiş, beni orada görünce çarpılmış. Ardından bana nasıl ulaşırım diye Instagram'dan hastanenin etiketinden benim sayfamı bulup, eriştedeki hırsa bak yanınıza, Instagram'dan yazdı. Ben de cevap vermedim. Ardından tekrar yazınca ben de cevap verince olanlar oldu, evlendik. Ama bak şimdi, seninki direkt internet değil. Seni önce bir görmüş, biliyor yani. Benim burada bahsettiğim hani şey, hani baba eskiden, bir de bir şey söyleyeceğim ya. Bu neydi, Messenger mıydı? Messenger vardı. Titreşim bitreşim yolluyorduk ya, pırın pırın pırın diye. Bir de sürekli titreşim yollayamıyordum. Peş peşe yollayınca şey diyordu. Bu kadar sıklıkla titreşim yollayamazsınız. Hayırdır birader, maliyetimi kurtarmıyor. ICQ vardı mesela. Orada çiçeğim, şimdi kızlara yazdığın zaman malumunuz kızlar çok böyle cevap vermiyordu. Ve dolayısıyla valla ben de dahil olmak üzere pek çok erkek kendisine sahte bayan nikah alıp kubilirim. Abim aldı birini, konuştukları gibi değildi. Aa bak gelmiş. Vallahi söylüyorum. Evlenenler varmış gençlik, internetten tanışıp. Allah bir ömür boyu mutlu etsin inşallah. Hakikaten söylüyorum. İnşallah keyifli olun. Mutlu olun. Ne diyeyim? Ne yapıyoruz çiçeğim? Öyle mi? Mola mı peki? Minicik bir mola. Canım kardeşim, molanın hemen sonrasında memnun kaldıysan, keyif aldıysan. Arif Güven Showtime malibunuz hala radyonuzda.
1: Selam Arif abi, sen programın saatini beklemek, sevgilim beklemekten daha heyecanlı, aramızda kalsın lütfen.
2: Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
4: Abi kurban olduğum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktı resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: Ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limana girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
1: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
0: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
2: Arif Güven Show.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Ay devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce.
3: 70 yıl önce.
2: Çok geç kaldım be gülüm. Söğütten Eray.
4: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
5: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
6: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
7: Günaydın. Tülay ve Miray'dan size günaydın.

0: Arif Güven Showtime.
1: Bu ne alkış kıyameti, hakikaten söylüyorum. Duyanlar da içeride sünnetim var zannedecek abi. Bu nedir ya? Çiçeğim, sevgili dinleyenler, malumunuz artık programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Gençlik, günün konusu diyen kurtlu dinleyiciler. Geliyor günün konusu. Hatta günün konusunu şöyle verelim. Şimdi az önce okuduğumuz böyle bir haber vardı. Çiçeğim, internette tanışanların gibi gibi hatırlıyorsunuzdur. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Çünkü ben hatırlamıyorum sevgili dinleyenler. Oğlum haber neydi lan? Az önce okuduğumuz haberin ha, adı neydi? Aa, dilimin ucunda. Aa, bak aha, göstermiyorum. Bir ucunda göstermiyorum. Buldum. Bilim insanları açıkladı. İnternete tanışan çiftlerin boşanma olasılığı 6 kat daha fazla artmış canım kardeşim. Şimdi dedik ki internete tanışıp evlenen var mı içinizde? Ki varmış. Buradan yola çıkarak bugün böyle bir evlilikten bahsedelim istiyorum yani. Hı? Bakalım arkadaşlarımız, şimdi evli olanlar muhtemelen çok daha fazla katılım gösterecektir ama illaki hani bu konuya katılmak için de evli olmanız gerekmiyor. Biliyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur, görüyorsunuzdur, kendi izlenimleriniz vardır. Evliliğin bir tanımını yapar mısınız ya? Ha? Babacığım, evliliğin bir tanımını yapın. Ne bileyim abi, hani evlilik demek şöyle şöyle demek abi. Mesela benim için söyleyeyim, yani bir tane bir örnek vermek gerekirse benim için canım kardeşim, evlilik demek onun cüzdanında sizin adınızın yazılı olduğu kredi kartının bulunması demek yani. Tabii canım, senin adının soyadının yazdığı kredi kartı yengenin çantasında yani. Evet abi, günün konusu bu olsun. Canım kardeşim, evlilik demek nokta nokta nokta, ya da evliliğin böyle bir tanımını yapın. Ama güzel şeylerden de bahsedin yanınıza. Ya bizim gibi profesyonel bekarları iyice soğutmayın şu evlilikten. Tabii canım. 0530 071 43 55. Canım ciğerim, bir daha söylüyorum. 0530 071 43 55. Malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Kurban olduklarım, bak bir kez daha söylüyorum. Olabiliyorsa sadece WhatsApp'tan yollayın. Instagram'dan ayrı geliyor, Twitter'dan ayrı geliyor. Yetişemiyoruz. Yetişemeyince fırça yiyoruz. Malumunuz Arif Bey seviyoruz diye. Ne oldu? Kaşınız gözünüz mü kalktı falan hani böyle? Peşin peşin söylüyorum işte. Sadece diyorum ki WhatsApp'tan yazın. Evlilik demek. Günün konusu bu olsun. Ya da ne bileyim abi, evlilikle ilgili ne düşünüyorsanız, evliliğin tanımını siz nasıl yaptıysanız kafada, bir yazın yollayın bakalım. Başka mesajlar gelirken bizde haberler. Bu nedir? Yavrum, bu Rusya ile bizim ne alıp veremediğimiz var. Daha doğrusu bu Rusların bize ne alıp veremediği var. Geride bıraktığımız günlerde yine biz bir şey yolladık. Bunlar yine dediler, beğenmediler, geri yolladılar. Yine mi abi? Rusya Türkiye'den gönderilen 370 ton mandalinayı geri çevirmiş. Diyorsun ki tamamdır, mandalina ucuzlayacak yani. Yine mi yavrum ya? Bunlar sürekli bizde. Abiciğim, biz de bunları, bu S-400'lerini geri yollayalım abi. Adamlara bir şey beğendiremiyoruz ya. Rus Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, malumunuz vermişler adını, okumaya gerek yok. Türkiye'den 16 parti halinde gönderilen toplam 370 ton mandalinayı içerisinde tehlikeli tarım haşeresi tespit edilmesi nedeniyle Rusya'nın girişini yasaklamış, geri çevirmişler. Demişler ki alın. Biz de diyoruz ki biz de bol bol mandalina yeriz yani. Yeriz. Ben olsam ne yaparım biliyor musun? Bu Rusların almadığı mandalinaları vallahi söylüyorum ya. Tatile gelip de, yani Türkiye'de tatile gelip de otelde kalan Ruslara dayarım abi ya. Derim ki yayın olmuştu. Allah Allah. Oy oy, kurban olduğum. Bir kez daha söylüyoruz. Bugün evlilikten bahsediyoruz. Tey. Konu evlilik olunca patır patır mesajlar gelmiş, yemin ediyorum. Evet. Evli, mutlu, huzurlu, çocuklu. Öyle değil o ya. Bizdeki versiyon şu. Evli, butlu, çocuklu. Yani... Vallahi kimse kusura bakmasın ama hani hangi hanımefendiyle konuşsan, vallahi bu çocuk olduktan sonra çok kül aldım diyorlar. Tabii canım. Çocuktan sonra çok kül aldım lafını çok fazla duyuyoruz. Dolayısıyla evlilikte geçen belli bir saatten sonra çocuk da olunca bizde artık evli, butlu, çocuklu oluyor yani. Bir de şey diyorlar işte, doğumdan sonra çok kül aldım. Doğumdan, evet sevgili dinleyenler, hakikaten söylüyorum. İtiraf ediyorum, ben de doğumdan sonra çok kül aldım yani. Ne gülüyorsun oğlum, ilk doğduğumda 3 kilo 600 grammış mı neymişim yani. Velhasıl çok kül almışım yani. Oy kurban olayım. Birazdan artık mesajlara bakacağız. Deriz ki olabiliyorsa canım ciğerim, sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın. Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
0: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınları.
2: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: Showtime. Ben mi sen mi kurban olduğum kardeş kardeş beraber beraber bayanlar bayanlar.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Buradayız canım kardeşim. Bugün evlilikten bahsediyoruz. Sevgili dinleyenler, sizce evlilik nedir? Evliliğin tarifi sizde nasıl böyle bir cümle kurduruyor, öyle söyleyelim. Konuşuyor bazen DJ'ler gibi aynı ben. Cümleyi kuramadım ya. Ama benim derdimi anladınız. Velhasıl evlilik demek şu demek, evlilik demek böyle demek gibi gibi gibi. Bakalım. Mutlu bir aile fotoğrafı gelmiş. Canım kardeşim ne kadar güzel. İnegöl'den selamlar. Mustafa kurban oluyorum. Sağlıklı, mutlu, çok çok güzel. Hep birlikte yıllarınız olsun inşallah. Vallahi süper bir fotoğraf. Evlilik her zaman eşimin haklı olduğu. 8 yıldır hiçbir hatamın unutulmadığı ya. Ben fotoğrafa bakınca gayet mutlusunuz zannettim de. Mustafa bildiğini içini dökmüş bize. Arkadaşlarla plan yapamadım. İçinden çıkılmaz bir kısır döngü. Her şeye rağmen eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Mustafa, ay kurban olurum be. Buyur bak, internet sayesinde ikinci baharımızı yaşıyoruz. Aa, vallahi internet sayesinde tanışıp evlenenler var ya. Ne güzel. Allah nazarlardan saklasın. Buyurun. Ses kaydı mı var? Ver bakayım bir.
2: Arif'im, benim teyze oğlu geçen sene evlendi. Vallahi 7 ay sonra mahkeme kendini zor attı. Ona göre millet dikkatli olsun. Kolay gelsin canım zaten.
0: Bak, evliliğin tarifini yapmış. Diyor ki evde hanım albay, bendeniz bildiğin onbaşı yani. Evlilik 2 yıldır. Çocuktan önce ve sonradır. 2 zamanlıdır, özür dilerim. Çocuktan önce ve çocuktan sonradır. Öncesi çok yaylada atılırsa işte o. Sonrası hepten diyor ondan yani. Çocuktan önce fok diyor. Çocuk doğduktan sonra hepten fok yani. Merhabalar, merhabalar, merhabalar, merhabalar. Keşan'dan Kudret. Sabah uyandığında eşimin bana uyandın mı demesine evet ya canım kardeşim. Bu ne, dur bakayım. Londra'dan Konce. Karşılıklı sevgi, saygı, fedakarlık ve hoşgörülü olmalıdır. Asla maddiyata dayalı kavga olmamalıdır. 36 yıllık evliyim, mutluyum. Ne güzel ya. Hiç sıkılmıyor musunuz? Çok özür dilerim sormak istiyorum. Yani, ya 36 yıldı şimdi düşün ya. Yani tövbe yarabbim ya. Bir örnek verecektim de şimdi kızacaklar. Hiç böyle olmuyor mu ya? Ya bir sabah uyandığında ya bey galiba ben senden sıkıldım dediğim ya da ya hanım. Yeter artık ama ya, 36 senedir insaf ya yani. Hiç olmuyor mu? Çok merak ediyorum. Hiç sıkılmıyor musunuz? Vallahi söylüyorum ya. Çok merak ediyorum. Ben sıkılırmışım gibi geliyor bana. Benim tezim bu. Bazen çok sıkılıyorum evde. Diyorum ki dur lan şu evli arkadaşlarımı arayayım bakayım ne yapıyorlar. Telefon açıyorum. Diyorum ki birader ne haber diyorum. İyi abi diyor işte kaynanalardayız diyor. Survivor izliyorsun. Keyfim bir yerine geliyor diyorum oğlum abi. Bak, kralsın lan sen. Niye moralim bozuluyor yani? Ay yarabbi ya. Bu nedir bakayım? Seneler önce bu programın o zamanki radyosunun sayfasında kız benim sesimi yayında beğendiği için benden mail adresi istemişti. Bunu yollayan Kemal'imiz mi? Kemal valla. Arif de bu arkadaşları birleştiriyorum deyip enter tuşuna basarak kızın mailini almasını sağlamıştık ki maalesef kız evli çıkmıştı. Kemal'im ben böyle bir şey mi yaptım? Hakikaten söylüyorum yani kız seni çok beğeniyordu, ben de kızla seni buluşturdum mu? Ha? Oğlum ben böyle bir şey yaptıysam benim yaptığım işin adı radyoculuk değil, açık verip söyleyeyim ya. Ben eskiden hani radyo paravan şirket gibi mi kullanıyordum? Ne yapayım ya? Bildiğim birleştirmişim çiçeğim yani. Evlilik elveda dostlar demek diyor. Evet ya. Bir fotoğrafımız var. 30 yıldayız. Daha ne diyelim Arif, seviyorum bu deli kocişimi. Ay kurban olurum ya. Sağlıklı, mutlu, çok güzel. Vallahi söylüyorum. Gençlik ben dur ya. Bu konuda çok dertliyim ya. Vallahi. Müsaadenizle biraz böyle bir ağlamak istiyorum. Tutamayacağım kendimi. Ya dur be saçmalama. Ne yapıyorsun oğlum? Saçmalama Arif. Şunu söyleyeceğim ya. Birazdan mı söyleyeyim? Peki birazdan söyleyecekmişim. Öyle diyorlar. Ayrılmayın birazdan. Çok kısa bu hani mutlu aile tablosuyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Tıkla yavrum, tıkla.

0: zaman beni dinlemeye başladım. Çok keyifli, çok eğlenceli programlarım var. Başarılarının devamını diliyorum.
1: Sen var ya, adamsın adam. Bir tane mesaj attım, hemen yayınladın.
2: İyi yayınlar Arif abi. Bomba gibisin maşallah. Aynen devam.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Çok deli dinliyorum sizleri de. Yazamıyorum. Trafikteyim. Ben hiçbir zaman vazgeçemiyorum.
10: Selam Arif. Ben Mehmet İsviçre'den. Senden başka kimi alkışlayalım? Çiçeğim.
11: Sen bizim yerimizde olsan, bizim gibi dinleyici olsan senin programını. Hani her gün geç kalıyorsun ya 7-8 dakika. Onu bile hesaplarsın. Sen tutmuş bir daha bir saatin hesabını mı yapıyorsun diye.
12: Let's get ready to rumble. Heavyweight. Champion of the world. Arif. Güven Showtime.
13: Abi sen nasıl bir adamsın? Yarıldım burada ya, yeter be.
14: Arif, biz de buradayız. Seni dinliyoruz, dinlemeye devam ediyoruz. Seviliyorsun.
7: Arif Güven Showtime.
13: Arif Güven, Leburga Somurça'nın yolları taştan. Sen çıkardın bizi baştan.
9: Koşa koşa işten çıkıyoruz, arabaya biniyoruz, radyoyu açıyoruz. Yok mamaya diyoruz katılalım, yetişelim. Eşek sıpası. Altına yoklamaya bize.

Sevgili dinleyenler, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberlerine biliyorsunuz ki böyle bir mola verdik.

Ya bizi de aşka mı inandırdılar yavrum? Yani bakıyorsun seni seviyorum arabalarda uçuyor. Sonrasına bakıyorsun yavrum ya benim için ya toprağın gibi cinayetler oluyor. Ne bileyim kadına şiddet oluyor ya da aldatmalar oluyor gibi. Bu seni seviyorum lafını gerçekten içten kullanan insanlara gıpta ettiğimi bu yüzden söylemeden geçmek istemiyorum. Hakikaten yani seni seviyorum demek önemli değil abi. Öyle davranıyor oluyor olmak çok daha önemli. Yani karısının sallıyorum bak bir şey söyleyeceğim. Yengenin astım hastası diye yengede ne bileyim abi hani böyle bir hastalık var diye otomatik ben sigarayı bırakan bir adamın illaki seni seviyorum demesi gerekir mi ya? Adam bak sevdiği için ne yapıyor? Senin için ne yapıyor? Yemin ediyorum aşk doktoru gibi oldum ha. Tabii canım ama kelin ilacı malum hani kendi kafasına süremezmiş. Geçelim çiçeğim yani bunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten seni seviyorum kelimesini dolu dolu kullanan insanları takdir ediyorum. Uy uy. Ben hakikaten söylüyorum şimdi Kemal'in mesajına da gözüm takıldı. Radyolarını yeni açanlar varsa bak şimdi diyor ki seneler önce bu programın o zamanki radyonun sayfasında kız benim sesimi yayında dinleyerek beğenmiş velhasıl mail adresini istemişti. Ben de bildiğin abi bu Kemal'imle o kızı buluşturmuşum yani. Kız da evli çıkmış. Dedim o zamanlar belli ki radyoculuk yapmıyormuşum. Başka bir şey yapıyormuşum ben yani. Kızla Bostanlı iskelesinde buluşmuştuk. Bir de üstüne Arif sağ olsun demişti. Bol bol kulaklarını çınlatmıştık o gün. Ya bir araya gelip benden mi bahsettiniz kurban oldum ya? He? Uy uy. Mesajlar. Bakalım. Arkadaşlarımızı evliliğin tanımını nasıl yapıyorlar? Taraflar arasında akledilmiş resmi bir sözleşmedir abi. Eyvallah kurban olduğum. Birbirini seven iki kalbin elleri ile bunu ilan etmesidir. Evlilik demek başkası için yaşamak abi. Ne diyorsun oğlum? Çıkmaz sokak diyenler var ya. Cana can yan yana. Eyvallah kurban olduğum. Beraber yeni bir hayat yaratmaktır. Eyvallah çiçeğim. Yolumuz uzun. Sen bana yaslan. Ben de sana yaslanayım demektir abi. Bizim dinleyici baya bir romantik çıktı. Vallahi söylüyorum. Erkek için rahatlık. Kadın için fedakarlık demektir abi. Bilemiyorum kurban oldum. İki kişinin daha rahat tövbe yarabbim ya. Öpüşmesi. Ben onu söylüyorum. Benden çalmışsın kurban oldum. Ben şaşırıyorum. Hakikaten söylüyorum. Düşün ya. Belediyeye gidiyorsun. Diyorsun ki gerekli işlemleri yapın ya. Ben bunu öpeceğim abi. Yani enteresan. Tek vücut olmak demektir. Vay be. Evlilik birisine senin diş fırçanı kullanma etkisini vermen demektir. Buyur. Evlilik keçi boynuzu yemek demektir. %95 tahta yersin ağzına %5'lik bir bal tadı gelir. Örneğin güzelliğine bak yemin ediyorum ya. Evlilik keçi boynuzu yemek demektir. %95 tahta yersin ağzına %5'lik bal tadı gelir. Evlilik mi? Alternatif intihar sistemi demektir demiş ya. Erkeğin yarı ölü hayata geçiyor olması demektir. Birden fazla insanın karşılıklı birbirini sömürmesi demektir abi. Eyvallah çiçeğim bilmediğim için soruyorum. Diyorum ya ben zaten bu evlilik müessesesine kılım. Dur bakayım. Ey yarabbim ya. Evlilik iki kişi yan yana gelip bilip ya, tövbe yatıp osuruyorsun demiş ya. İkiyken bir olmak demektir abi. Eyvallah. Çiçeğim bir mola vermemiz icap ediyormuş. Moladan sonra buradayız kurban olduklarım deriz ki sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: Vallahi bir parti daha bakacağız. Sevgili dinleyenler, bir sürü mesaj var. Bakalım, evlilik 5 yıl hastanede çalışırken kendini birdenbire psikolog kocanın asistanı olarak bulmak demektir. Vay be, güzelmiş. Asla usanmadım, usanmam çünkü severek evlendik ve hala çok seviyorum. Ne güzel ya. Ben bu mutlu çiftleri görünce burada sinirden tırnaklarımı yiyorum şu anda. Nasıl ya, nasıl mutlular ya? Bakalım arkadaşım, sevgili dostum, neler yazmışlar. Evlen, karın iyiyse mutlu, kötüyse filozof olursun. Malumunuz Sokrates'in bir lafıdır bu. Teşekkür ederiz. Birden iki, ikiyken bir olmak demektir Arif Güven. Eyvallah. Evliliğin tarifini yapıyor arkadaşlarımız. Günün bu saat itibariyle radyoların yarışanlar varsa onlara da söylemiş olalım. Evlilik demek ne demek abi? Ne seninle ne sensiz, ne dert ne çaresiz. Aşk ile hep yanacağız, biz ayrılsak da beraberiz. Şarkı sözleri herhalde bu. İyi, güzel. Bir artı bir sonucunun yine bir olması demektir. Eğer çocuklarınız da olursa birden bir buçuğa dönmek demektir. Güzelmiş. Hayatının geri kalanını ipotek altında geçirmen demektir. İyiymiş. İki kere evlenmiş bir arkadaşım çok güzel bir tanım yapmıştı. Evlilik aküsü bitmiş bir araba gibi. Asla kendi kendine gidemez. Hep ittirmen gerekiyor. Güzelmiş ya. Uy uy. Bakalım. Ben olmaktan çıkıp biz olmak demektir. Bizim içerisinde ben ve seni yine de var etmeye çalışmak demektir. Vay be. Evlilik birbirine katlanma sanatıdır Arif Güven. Birbirine katlanma sanatı. Vallahi beni ciddi alıp uzun uzun yazanlar da var. Kurban oldum, kısa kısa. Evlilik mi? Ölümüne kanka olmak demektir. Ölümüne kanka. Ortak payda demektir. Boşanma ihtimalinin olması demektir. Evlilik kale gibidir. Dışarıdakiler içeriye girmek için mücadele eder. İçeridekiler malumunuz dışarıya çıkmak için mücadele eder. Alıntı diyor. Evet, doğru, ben bunu biliyordum çünkü. İki insanın ilişkisinin devlet tarafından olaylanması demektir. Dipnot, bekarım abi. Sap diyoruz biz ona, sap. Evli bir arkadaşım, evlilik nasıl? Ben de evlensem mi dedim. O da evlen tabii. Senin benden mutlu olmaya hakkın yok dedi. Aa, o bize gelmişti. Ses kayıtlarımız da var hatta. Hayatta attığım en güzel adım, iki insanın birbirine destek vererek hayatı güzelleştirmeye çalışmasıdır. Evlilik. Vay, güzelmiş. Terapi demektir. Bir yastıkta kocamak demektir. İyi günde kötü günde. Her akşam aynı yastığa kafayı koymak demektir. Evlilik mi? Görevimiz tehlike demektir. Görevimiz tehlike. Biraz keşfetmek için yıllar yılı dert çekmek demektir. Oo, hayyam değil miydi bu ya? Evlilik paylaşmaktır, hoşgörüdür, tahammül edebilmektir ama hiçbirini yapmıyoruz biz demiş. Ay kurulurum ya. Evliliği pekmez sandım, yerim yerim bitmez sandım diye gelen bir başka mesaj var. Evlilik nefret ettiğim birisine ev almaktır. Allah Allah, birine ev almaktır. Anlamadım çiçeğim. Belediye başkanının verdiği yetkiye göre öpüşmek demektir. Bakalım. Biz tek siz hepiniz demektir. İyi valla. Her şeyle kişilerin birbirine değerlerine saygısının olması demektir. İyi, geçelim bakalım. Toparlıyoruz artık gençlik. Son mesajlar, başka yollamayınız. Yeteri kadar var. Çorak topraklara yağmur yağması demektir demiş ya. Hayat arkadaşlığı demektir. Evlilik Avrupa'da evlilik tangoya benzer. İki kişiyle yapılır. Türkiye'de evlilik halaya benzer. Aileler arasında yapılır. Güzel bir benzetme. Ben bunu okumuştum ama biliyordum ya. Avrupa'da evlilik tangoya benzer. İki kişi yapar. Türkiye'de evlilik halaya benzer. Aileler arasında yapılır. Doğru mu? Doğru. Tövbe yarabbim ya. Yavrum, yayında bunları nasıl okuyayım ya? Bazı dinleyicilerimiz yolladıklarına bakıyorum da mümkünatı yok yani. Bir bardak süt için tövbe yarabbim ya. Bunu biliyoruz. Valla gözden kaçanlar varsa kurban olduklarım, çok çok özür dileriz ama bu kadar yeterli olmuş olsun. Çünkü baya bir mesajı okuduk diye tahmin ediyorum. Şimdi artık birazdan şöyle bir F5 yapacağız. Malumunuz yazıyor haberleri. Hemen sonrasında helal olsun haberi, sonrasında İstiklal Marşı ve kapanış öyle. Evlilik televizyonda maç izlerken golü her zaman kaçırmak demektir. Alemsiniz, vallahi söylüyorum, seviyorum sizi gençlik.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: santimine. Unutmasın o mesene. Ödersen güle güle. Naş naş naş.
1: Ay. Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan Ali, seni çok seviyorum.
2: Merhaba Arif Güven, ben Güney Kore'den Koray Yeşilyurt.
3: Güney Kore'den Koray Yeşilyurt.
2: Şu anda burada akşam oldu, sizi dinliyorum. Bugün başladım seni dinlemeye, çok hoşuma gitti. Çok güzel yayın yapıyorsun. Bütün Türkiye'ye selamlar.
4: Selamlar, seviyorsun güzel abim.
5: Arif, sırf seni dinlemek için birinci dönem birinci derslerimi boşalttırdım. İnşallah ikinci dönemde de müdürüm derslerimi boşaltırsa seni dinlemeye devam edeceğim sessiz takipçinin.
4: Arif abim, geldin yine yüzümüzü güldürdün. Hoş geldin, yoklamadayız her zaman.
1: Selamun aleyküm Arif abi, ben de buradayım. Berlin'den Tuncer, hepinizi seviyorum.
6: Allah senin gibi radyocuları başımızdan eksik etmesin abicim.
7: Arif Güven, Showtime.
8: Zeynep, ben Zeren. İyi yayınlar.
9: Arif Güven Showtime.
10: Arif Güven Showtime.
11: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
9: Arif Güven Showtime.
12: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
10: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gitsek de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
11: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede, sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca, dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
10: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
12: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacağım hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım. Şöyle bir F5 yaptık. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. Bakalım tıka basa dolu minibüste kapı açık yolculuk. Buyurun. Ya bu kaza geliyorum demez lafı bizden bir laf değilmiş gibi geliyor bana. Yani bence bu lafı biz başka bir dilden Türkçe'ye çevirmişiz. Yani... Evet abi, İstanbul Maltepe'de çalışan yolcu minibüsleri sabah ve akşam mesai saatlerinde yoğunluğu dikkat çekerken diyor birçok minibüsün kapısı açık ağzına kadar yolcu ile dolu oldukları görülüyor. Tıka basa yolculuk, daha doğrusu tıka basa canım kardeşim şey var, söyle şunu adını. Vatandaş yolcu var ve kapılar da açık. İstanbul'dan bahsediyoruz, İstanbul trafiğinden bahsediyoruz. Özellikle mesai saatlerinde sabah işe giderken, akşam işten çıkarken toplu taşıma araçlarına binenler mutlaka biliyorlar. Yavrum tıklım tıklım Winrar sıkıştırma programı var ya. Aynen öyle bir durum oluyor. Açık ve net söyleyeyim, hakikaten ben de bir süre İstanbul'da kaldığımda toplu taşıma araçlarını kullanmak durumunda kaldım. Yavrum bak bir şey söyleyeceğim, ayaktasın. Allah göstermesin, bak kalp krizi geçirip ölsen son durağa kadar ayakta gidersin. Düşmezsin yani. Hani... Da, bu da çok hakikaten tehlikeli yani. Tıka basa dolu minibüslerde kapı açık yolculuk. Diyoruz yani kaza geliyorum demez oğlum. Geçen biz de kazaya öyle bir davetiye çıkartıyoruz ki o da ben gelmiyorum diyemiyor yani. Dikkat, bu nedir? Yozgat'ta ironik ceza. Yozgat'ta 41 yaşındaki ilkokul mezunu Halil Kılıç ödül beklerken gelen ceza ile şok oldu. Ne oldu? Bakalım. 41 yaşındaki Halil Kılıç kendi çabaları ve mekanizmasıyla birlikte elektrik üretmeye başladı. Ne diyorsun ya? İlkokul mezunu Kılıç yaptığının iyi ve faydalı bir şey olduğunu düşünürken gelen ironik ceza herkesi şaşırttı. Abi böyle bir sistem bulmuş, kendi elektriğini yapıyormuş. Güzel olduğunu düşünürken ceza mı olmuş? Ne diyeyim? Oysa canım abicim kaçak kullansaydın ceza da yemezdin. Yeseydin de onu zaten biz öderdik. Depozitosunu alamayan kiracı kapıları kırdı, kombiyi alıp kaçtı. Zararım çok büyük. Nedir hikaye? Ben hep söylüyorum Allah, hakikaten kiracıların karşısına hayırlı ev sahipleri, ev sahiplerinin karşısına da hayırlı kiracılar çıkarsın. Arnavutköy'de bir yıldır oturduğu evden ayrılmak isteyen kiracı ev sahibinin depozitoyu vermemesine sinirlenince hıncını daireden çıkarttı. Dairedeki tüm odaları tornavida ile çizen kiracı kapılara tekme atarak kırdı. Öfkeli kiracı evdeki kombiyi de söküp aldı. Kayıplara karıştı. Kiracısı evi boşalttıktan sonra eve gelen ev sahibi ise polise giderek şikayetçi oldu. Ya şimdi bu... Dur bakayım neymiş bu... Durum böyle olunca kiracım memleketlisi olan 30-40 arkadaşını toplayıp boşalttığım daireye gelip bütün duvarları tornavida ile çizdi. 30-40 kişi. Ne diyorsun ya? Bu şimdi yani tuhaf bir durum var burada. Dediğim gibi tabii ki her iki tarafta inşallah hani hayırlısına denk gelir ama... Şimdi böyle bir gerçek de var gençlik ya. Şu ev sahipleri şu depozitonun üstüne yatmayı galiba biraz seviyor. Seviyor abi, vallahi söylüyorum yani. Tabii ki de işte hani sözleşmede yazan demirbaşlara ciddi zarar verdiysen o depozitoyu abi seve seve vereceksin ama ne diyeyim ya. Abi bir şey söyleyeceğim. 30-40 kişiyle birlikte gelip evin duvarlarını çizdiler demiş. Abim onlar 30-40 kişi evin duvarlarını çizmek için bence gelmemiş, sen mesajı almamışsın yani. Hala inat ediyorsan artık bu inadından vazgeç yani. Başka ne oluyor da bitiyor? Okulda darp. Müdür öğrencisine kapı kolu fırlattı. Allah Allah. Denizli'nin Kale ilçesindeki bir ortaokulda müdürün iddiasına göre 8 yaşındaki öğrenci çocuğa sopayla vurup kafasını... Ne diyeyim ya? Buyurun. Sadece bizde olup bitenlere değil, malumunuz gezegende olup bitenlere bakıyoruz. Gençlik, Japon hava yolları. Evet, uçaklarda bebeklerden uzak oturabilme seçeneği sunuyormuş ya. Vallahi bismillah biz. Yani çocuk hakikaten şöyle diyorum, acayip tatlı bir şeydir ama şu ağlıyor olması da insanı... Abi elin kolun bağlı. Bir de meretten hep söylüyorum abi, vites büyüte büyüte ağlıyorlar. Birinci vites. İki. Üç. Vallahi güzel bir uygulama. Japon hava yolları seyahatlerde çocuklardan uzak oturmak isteyen yolculara gülümseten destek. Smile Shopping desteği sunuyormuş. Sistemde bir yolcu 2 yaşından küçük bir çocukla birlikte seyahat etmiyorsa koltuğunun üzerinde bir çocuk sembolü oluyor. Geçelim. Vallahi güzel yani, muhteşem uygulama. Gerçekten söylüyorum. Keşke bizde de olsa. Çok zor. Gerçi bizde bir şey olsa. Bak bizde böyle bir uygulama olsa tak hemen fark koyarlar abi. Bu nedir? Japonya'dan Çin'e geçiyoruz. Çin'de eski valinin evinde 13.5 ton altın çıktığı idamla yargılanıyor. Ne diyorsun ya? Belki oğlunun sünnetinde taktılar, Allah Allah. Belki oğlunun sünnetinde taktılar. Bak bu bahane bizim memlekette iş yapar abi. Orada bilmem tabii de. İdamla yargılanıyormuş çiçeğim. Ben bir şey söyleyeyim mi gençlik? Bak şimdi empati yapıyorum ben böyle haberler karşısında. Ben valiyim abi ve benim evimde 13.5 ton altın çıkıyor. Vallahi bana idama gerek yok. Açık ve net ben kahrımdan ölürüm yani. Tabii canım kahrımdan ölürüm şu sebepten dolayı. Lan bunları harcayamadan ölüyorum ben deyip kahrımdan ölürüm yani. Buyurunuz. Yeter mi çiçeğim bu kadar? Hakikaten şöyle diyorum. Bir tıkla bir böyle yine bir F5 bakayım. Güzel bir şey varsa okuruz. Tıkla bakayım ha.

0: canım kardeşim, birazdan finali, birazdan artık bizden bu kadar demenin tam zamanı olacak. Gençlik, hep birlikte final yapıp dağılacağız. Sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: be. Sevgili dinleyenler, Mali Bunuz artık bugün de yüzdük, yüzdük. Tabii ki de kuyruğuna geldik dediğimiz saate elbette geldik. Ne diyelim, öncelikle bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler gençlik. Amaç belli, yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmak. Ama bunu yapmaya çalışırken de olduysa bir hatamız, canım kardeşim insanız, istemeyerek olmuştur. Tabii ki de sonuna kadar affola. Final olabiliyorsa böyle bir helal olsun, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Böyle keyifli bir haberle programı taçlandırmak istiyoruz. Biliyorsunuz çünkü sonu mutlu biten bütün hayat hikayelerini, bütün filmleri ve sonu mutlu biten bütün radyo programlarını seviyoruz abi. Nevzat'ım kurban olduğum. Helal olsun haberini biz bizzat ona teslim etmiş gibi gözüküyoruz artık. Sağ olsun, o da yollamıştı. Bir tane şey, bir linke tıklamışım, şimdi aradım Nevzat'ın. Hani Nevzat, sadece bir işaret yollarsan en azından o kalabalık mesajda en başa düşersin. Görmüş oluruz. Birini tıklamışız mesela. Gezici veteriner aracı Vetbüs sokak hayvanları için yollarda, ne güzel. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin gezici veteriner otobüsü Vetbüs ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Valla darısı diğer belediyelerin başına, öyle söyleyelim. Programın başındayken finalinde de hani ilk etapta hoş geldin mesajları, şimdi güle güle abi, yarın görüşmek üzere mesajları geliyor. Kendine iyi bak, ağzına yüreğine sağlık. Canım kardeşim Hüseyin'im kurban olduğum teşekkürler. Kemal'im kurban olduğum teşekkürler. Buyurun kendine iyi bak, yarın görüşürüz. Manisa'ya sevgiler. Salih'im kurban olduğum canım kardeşim. Gençlik hep söylüyoruz, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Malum onların bir tarafında hoş geldiniz, diğer tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca, mümkün olduğu kadar dilimiz döndüğünce, aklımız kestiğince burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz. Ama artık benim sınırlarımdan çıkıyorsunuz. Sıkıntı var mı? Asla yok. Çünkü radyomuzda yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Çok da uzatmıyorum. Müsaadenizi istiyorum. Yarın görüşmek üzere. Hadi hoşça kalın. Hadi kurban olduklarım. Kendinize çok iyi bakın.
1: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

aylar perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime. Speed Catering. Arif Güven Showtime'ı sundu.

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.

0: bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam.

0: iletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbütteler Straße 116, Barnbeck.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı

0: yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

hakimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağırıyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Evinize sadece mobilya değil,

0: konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: Mussburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Mussburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
8: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni.

0: gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040-303-774-77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

Haftanın son çalışma günden, cuma akşamından, Hamburg'dan ve sesimizin ulaştığı herkese iyi akşamlar diliyoruz. Saatleriniz tam 17'yi gösterirken Radyo Merhaba'da canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bir saat boyunca biz burada olacağız ama her akşam olduğu gibi yine sohbetler edeceğiz. Gazeteci Urşit Köse bizlerle birlikte olacak. Gündemi konuşacağız. Fakat önce kısa bir reklam arası yapıyoruz. Reklamlardan sonra burada olacağız. Görüşmek üzere. Haydi başlıyoruz.

Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Bunları sonlandırdık. Şu andan itibaren non-stop sohbet edeceğiz. Gazeteci Urşit Köse bizlerle birlikte. Mikrofonu kendine doğru çevirirse konuşurken siz de onun sesini daha iyi duyacaksınız. Hocam iyi akşamlar, hoş geldin.
1: İyi akşamlar, geldim hocam.
0: Biraz sesli konuşacağız. Mikrofonlarda sesli konuşmadık mı dinleyici senin sesini duymaz. Baştan söyleyeyim. Yani nasıl böyle maçlarda sinir olduğun zaman futbolculara böyle biraz sert yapıyorsun ya, aynen o şekilde konuşacağız. Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olasın. Şimdi hocam, bütün dünyada spor karşılaşmalarının içinde en çok sevilen sporlardan bir tanesi futbol. Ama futbolda özellikle Türkiye'de gündemden düşmüyor da Türkiye gündemine geçeceğiz ilerleyen dakikalarda. Şimdi ilk önce istersen bizim burada Türk takımlarımız var, spor yapan Türk gençlerimiz var. Onlar çok güzel bir ödül aldılar. Biraz onları anlatabilir misin?
1: Şimdi biz geçen hafta Cuma günü, senin de davetli oldun. Zamanın dolayısıyla gelemediğin bir Hamburg Futbol Federasyonu resepsiyonu vardı. Bu resepsiyonda Hamburg Türk Spor'a entegrasyon ödülü verdiler.
0: Evet.
1: Çok güzel bir şey bu. Entegrasyon ödülü almak o kulübü çok onurlandırdı. Meblağ olaraktan 5000 euro Espan Hamburg'dan verdiler. Biz bunu tabii habere döktük. Habere döktükten sonra bunu Sayın Başkonsolosumuz görmüş.
0: Evet.
1: Sayın Başkonsolosumuz zaten Berat Elver, spor derneklerinden bahsediyorum. Normal derneklerden değil, spor derneklerine çok olumlu bakan bir başkonsolosumuz. Hmm. Kendisi de hatta çok eskiden burada konsolos iken beraber top oynamıştık.
0: Evet. Hocam senden bir şey rica edeceğim şimdi.
1: Buyur.
0: Mikrofonu bir kendi haline bırak. Bırak kendi Bıraktım. Haline bırak. Far şöyle, tamam mı?
1: Şimdi sen her gün yayın yapıyorsun, şimdi ya her konuşuyorsun. Şimdi
0: sen de yayın yapıyorsun ama sen böyle sanki benim beni şu karşıda, bak şu an televizyonda bizi görüyorsun değil mi?
1: Tamam. Görüyorum.
0: Mikrofonu öper gibi televizyondaki birine konuşuyormuşsun tonda konuşursan, o zaman senin sesini net duyarlar dinleyiciler. Yoksa birazdan diyecekler ki ya Hurşit Hoca dışarıda sesi çok iyi duyulurken ne oldu da birdenbire sesi düşük çıkıyor? Kazım mı bunun sesini kısıyor? Derler abi, derler.
1: Doğru, şu anda şimdi ben mikrofona yaklaşmam lazım.
0: Şimdi
1: böyle
0: çok
1: değil
0: iyi
1: mi?
0: Evet.
1: Tabii. Evet. Şimdi biz radyo yayınlarına fazla alışık olmadığımız için. Evet. Sağ ol Kerem. Radyo yayınlarına fazla alışık olmadığımız için genelde dışarılarda elimizde düdükle maçlar yönetiyoruz biliyorsun. Daha rahatız.
0: Evet.
1: Şimdi o ortamı tabii ben yaşıyorum. Şimdi bu ortamı da sen yaşadığın için sana daha kolay geliyor. Her gün bu yayını yaptığın zaman mikrofonla arandaki mesafeyi benden daha iyi biliyorsun.
0: Bak şimdi yazmışlar bile. Ne güzel ses ve diksiyon çok güzel demişler senin için. Yazmışlar.
1: Teşekkür ederim.
0: Gerçi biz TikTok sayfasına fazla bakmıyoruz ama oradan da bize yazanlara çok güzel, çok teşekkür ederiz Eden. Peki adamda tam bir Yozgatlı havası var diyorlar. Sen Yozgatlı mısın abi? Kerim biraz önce Yozgatlıydı giden. Bizdese.
1: Yok, ben doğma büyüme Kilis'in köyünde doğdum.
0: Kilisliyim diyorsun yani.
1: Tabii Gaziantep aslında.
0: Ha, benim için demiş, ben İzmirliyim efendim. Ben de dedim.
1: İzmir'de çok güzel. İzmir'e de gittik.
0: Abi
1: çok
0: Yozgatlılar
1: güzel.
0: Şimdi ne sevinecekler. Kazım abiyi de yaptılar Yozgatlı diye. Peki çok teşekkür ederiz. Şimdi hocam burada gençlerimizin bu ödülü alması tabii ki bir anlamda bizi sevindiriyor çünkü spora verilen desteğin en güzel yönlerinden bir tanesi de ödüllendirilmek.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Şimdi biraz önce ödülden bahsederken ilk önce bu ödülün nasıl alındığını, bu ödüle nasıl çaba harcandığından bahsetmek lazım. Hamburg Türk Spor'un kulüp başkanı, sizin de tahminim konunuz olmuştu. Serdar Korkusuz.
0: Evet, evet.
1: İki sene önce kulübü aldığında kulübün durumu böyle sallanıyordu.
0: Evet.
1: Sonra bir baktık, iki sene içinde Hamburg'un altyapı olaraktan en büyük kulüplerinden bir tanesini yaptı.
0: Çok iyi.
1: Tabii gerçekten onu da dün o sağanak yağmurda bunu da çok iyi gördüm. Şimdi bunu yaparken Serdar ve eşi çok zamanlarını harcadılar. Eşi de ona çok büyük destek veriyor. Şimdi federasyon diyor ki, ne ya, altyapıyı yapıyorsun fakat bana bir dosya sunacaksın. Evet. Biz de size diyor her sene ödül vereceğiz. Yani tek bu Hamburg Türk Spor için değil.
0: Anladım.
1: 220 tane kulüp için geçerli bu.
0: Anladım.
1: Şimdi ödülü alabilmek için dosyayı veriyorlar ve jüri heyeti, işte Hamburg Türk Spor'u kız takımlarından, minik kız takımlarından da tutalım. Minik gençlerden de tutalım. Genç takımlardan tutalım. Bunlardaki çalışmalarından dolayı Hamburg Türk Spor'a 5000 euro Espan Hamburg GmbH'nin entegrasyon ödülü veriyor.
0: O çok iyi ya. Tabii, amatör bir kulüp için güzel bir destek bence.
1: Kesinlikle 5000
0: euro. Motivasyonu yükseltir.
1: Ya tek o değil şimdi senin dediğin şimdi maddiyattan daha çok motivasyon.
0: Tabii motivasyon önemli. Önemli olan maddiyat her zaman buluruz sponsorların desteğiyle.
1: Şimdi bizim gitmiş olduğumuz bu Hamburg Futbol Federasyonu'nun o yıl resepsiyonunda biz gördük ki televizyon çekimleri var. Evet. Şimdi başkanı NDR çekti. Başkanla söyleşi yaptılar. Yani Hamburg Türkspor kulübünün ismini yanılmazsam SPD'den olması lazım. Fekesmin istediyoruz.
0: Evet.
1: O da oradaydı. O da Hamburg Türkspor'u kendisi anons yaparaktan sahneye davet etti zaten.
0: Evet.
1: Biz de tabii orada konukluk. Hem arkadaşım benim Hamburg Futbol Federasyonu Başkanı da benim arkadaşım Christian Okun.
0: Evet.
1: Çok güzel söyleşilerimiz oldu. Bunu akiben ne oldu? Bunu Hamburg'da biz duyurduk. Duyurduktan sonra Sayın Başkonsolosumuz ile ben dedi Hamburg Türkspor Kulübü'nün bu altyapısını ziyaret etmek istiyorum.
0: Evet.
1: Şimdi işin güzel tarafı bu ama biraz dezavantaj tarafı da dün de sağanak yağmur vardı.
0: Dün hakikaten yani şu sonbaharın ilk günlerine girdiğimiz dönemden bu yana çok güzel bir havamız vardı. O güzel hava birdenbire dün öğleden sonra yağışa döndü. Bu sabaha kadar devam etti. Şimdi yine biraz önce açıldı Hamburg'un havası.
1: Kesinlikle saat 15'ten itibaren dün yağmur başladı. Biz saat 18'de sahadaydık. Ben torunumla gittim. Torunum var. Benim çok güzeldir yani Kerem.
0: Evet. Evet.
1: Bir de Sara var. İnşallah beni dinliyorlardır.
0: Allah bağışlasın.
1: Allah razı olsun. Sayın Başkonsolosumuz biraz da rahatsız olduğu halde o yağmurda sahaya geldi.
0: Ne güzel.
1: Kesinlikle söyleyeyim. Oradaki ortamı, o yağmuru görseniz, oradaki ortamı görseniz, oradaki minikleri görseniz, kulüp yöneticilerini görseniz, bizleri çok iyi ağırladılar. Başkonsolosluktan birebir sohbet yaptılar. Bunun yanında bilmiyorum reklama girer mi biliyorsun.
0: Abi burada bak burada reklam yapabiliriz. Gençlerimizin adına yapılan her türlü zaten arkada bize destek veren sponsorlarımızın reklamları devamlı dönüyor. Bu arada Berlin'den de takip ediliyoruz. Mutlu akşamlar, iyi yayınlar demişler. Osman Çetin ben de İzmirliyim hatta göz Göztepe diye yazmış Facebook'tan. Ali Kaya selam demiş. Ulaştırma Bakanı biraz önce Ulaştırma Bakanı söyleyeyim. Kara Kartal 55 Samsun mu oluyor 55'in plakası?
1: 55 Samsun.
0: Sen Samsunlu değil miydin ya Antepli'ndin demin?
1: Şimdi hanımın tarafına biraz
0: daha... Tamam hanımın tarafı ise sen Samsunlusun abi.
1: Yok hanımın tarafına ağır bastık biraz.
0: Ha ağır bastın.
1: Şimdi hanımın tarafına da ağır basmamızın nedeni evet. Samsun'un gerçekten Karadeniz'in incisi olması.
0: Evet peki. Samsun güzel bir yer diyorlar.
1: Çok güzel çok
0: evet,
1: güzel.
0: Gitmedim ama giden arkadaşlarım var hakikaten çok beğeniyorlar. İnşallah bir gün biz de gideriz.
1: Şöyle bir tarif
0: bir
1: edeyim.
0: Bir gün bir Samsun Beşiktaş maçına gidelim. Ben Beşiktaşlıyım ya şimdi bir Beşiktaş Samsun maçına gidilir yani.
1: Yani Hamburg Kuzey Almanya
0: Kuzey Almanya Beşiktaşlar Derneği'nden.
1: Onlar bizi evet. Alıp götürürlerse ben de seni Samsun'da ağırlarım.
0: Aa işte bu. Başkanımız Mehmet duyuyordur değil mi? Mehmet Başkan duyuyorsundur değil mi? Evet hocam şimdi bu gençler bu ödülü aldılar ama biz seninle hep konuşuyoruz mesela buradaki yapılan etkinliklerde de her zaman telefon görüşmelerinde burada hepimizin derneği var işte kimisi Beşiktaş Derneği kimisi Galatasaray Derneği kimisi işte Fenerbahçe Derneği ama biz maç izlemek için o derneklere gidiyoruz fakat dernekler sanki hiç kimse yanlış anlaşılma olmasın ama destek buradaki amatör dallara destek sunmuyormuşuz. Sadece maçlarda bir de Türkiye'deki spor karşılaşmaları bizi ilgilendiriyormuş. Hissi uyandırıyor bende.
1: Çok doğru bir şey. Yani şimdi Türkiye'deki Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Gaziantepspor'un buradaki bir insana ne faydası var?
0: Değil mi?
1: Şimdi bunu mantıklı çalıştır.
0: Biz burada destek sunmuş olsak amatör kulüplere biz bak derneğimizi kapatalım gidelim demiyoruz evet. Ama burada bir desteği sunmuş olsak buradan yetiştireceğimiz amatör kulüplerden tabii. Yetiştireceğimiz bir futbolcu yarın işte gidiyoruz milyon eurolar verip alıyoruz. Biz kendi çocuğumuzu Türkiye'ye gönderebiliriz. Milli takıma gönderebiliriz. Avrupa'dan giden bir sürü milli futbolcumuz var.
1: Ben senden o konuda aynı fikrim. Yalnız ben arkadaşlar burada dinleyen arkadaşlar varsa tabii kızmasınlar. Ben buradaki derneklerin kurulmasına karşı olan bir kişiyim. Bu benim şahsi görüşüm.
0: Ha sen direkt karşıyım diyorsun.
1: Ben direkt karşıyım.
0: Evet.
1: Şimdi yalnız bu dernekler eğer sahaya inmişlerse gençlere yardım yapıyorlarsa daha doğrusu daha önceki Galatasaray Derneği'nin yaptığı gibi
0: evet.
1: Basket, voleybol veteran takımları
0: evet. Bir ara bunlar vardı güzeldi yani.
1: Tabii ben onda Galatasaray ben bir Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'yi eleştiriyordum. Beşiktaş'ta eleştiriyordum. Trabzon'u eleştiriyordum.
0: Evet.
1: Zaten şehir derneklerini hep eleştiriyorum.
0: Evet.
1: Yani şimdi şehir derneği
0: derken Anteplisin sen, Antepliler Derneği işte, Yozgatlılar Derneği. Biraz önce beni Yozgatlı'ya benzeten kimdi? TikTok'tandı galiba dinleyicimiz.
1: Evet.
0: Yani bu tür dernekler, ben onlara diyorum ki kahvaltı derneği diyorum ya. Vallahi bak kızmasınlar ama
1: İlkem,
0: ya.
1: İlkem bunu sen söyledin. Ben söylesem bana kızacaklardı.
0: Bana da kızarlar.
1: Senede bir kere gidiyorlar ormanın içinde kahvaltı yapıyorlar. Yani şimdi bu...
0: Ama öyle de bakmayalım. Şimdi şu açıdan bakarsak şayet o dernekler de işte Türkiye'de işte okuyan çocuklara destek çıkıyorlar. Kendi köylerine destek çıkıyorlar. Bu da var, fakat biz burada yaşıyorsak ilk evet, önce evet. Burada. İşte burada yaşıyorsak tam, burada.
1: Zaten işin sorunu da bu. Başkonsolosumuz da zaten bu işe el attı. Bakınız çok basit bir örnek vereyim. Burada kaç tane İsrail hastanesi var? 2 tane.
0: Evet.
1: Var mı bizim bir hastanemiz?
0: Evet.
1: O kadar iş adamımız var.
0: Evet.
1: Niye yok hastanemiz?
0: Evet.
1: Çok niye? Basit bir örnek.
0: Evet, evet.
1: Ama bir bakarsın 65 tane derneğimiz var, doğru mu?
0: Evet.
1: Peki bu dernekler ne yapıyorlar?
0: Evet.
1: Bir önce anlattık, Beşiktaş kendi yerinde bakıyor. Fenerbahçe kendi yerinde bakıyor. Trabzon evet. Kendi yerinde bakıyor. Evet. İşte senede bir kere bir organize yapıyorlar. Benim şehrin derneğinin ağzımı almak istemiyorum. Bana kızıyorlar hep. Yani evet. Bir eğlence yapıyorlar. Eğlencede işte gelirini belki faydalı olan yerlere.
0: Ama faydalı yerlere gidiyor. Sen Antepli değil miydin?
1: Hocam
0: mesela
1: bana
0: Mehmet
1: lazım.
0: Antepli Mehmet Kıllı kardeşimiz var. Geçtiğimiz dönem Gaziantep'teki ampute takımına bayağı bir destek sundu.
1: Kesinlikle onlar bana, hatta onlar şimdi onlar şu anda bizi dinliyorlar.
0: He, selam
1: tabii,
0: olsun.
1: Tabii ampute derneği bizi şu anda Gaziantep'te dinliyor. Çünkü ben onlara link attım. Dedim böyle yayına çıkıyoruz. Mehmet Kıllı'nın daha doğrusu bir de bizim Nasen Taş var.
0: Evet, Nasen abi.
1: Nasen abi, Zakfeştendik'e 24 diyelim.
0: Evet. Reklamı yapma. Benim sponsorum. Şaka diyorum, yapabiliriz abi.
1: Şimdi Nasen abinin de spora verdiği destek çoktu yani.
0: Evet.
1: Atatürk Kupası'na destek vermişti. Formalar yaptırmıştı, tişörtler yaptırmıştı. Evet. O da bir yerde artık geri çekildi.
0: Evet.
1: Yani insanları bir tarafta küstürüyorlar.
0: Daha doğrusu küstürme değil de bazen böyle bu işte reklam konularında bunaltıyorlar diyelim. Abi şimdi biz burada ikimiz de sakallıyız. Ben beyaz sakallıyım efendim. Benim ismim Kazım Korkmaz. Arkadaşımız Post Gazetesi'nden spor yazarı ve aynı zamanda Post Gazetesi'nin spor müdürü Hurşit Köse.
1: Şimdi değiştirdiler mi bizi?
0: Ne bileyim abi, sakallı beyefendiler, ikimiz de sakallıyız. Şaşırdım şimdi. Acaba senin sakalın görünmüyor mu mikrofondan?
1: Ya da
0: benimkisi beyaz Noel Baba gibi oldu artık yaştan.
1: Yani arkadaşlar yaş farkından da mı bahsediyor? Belki takılmış olabilirler.
0: Şaka yapabilirsiniz efendim. Rahat olun. Peki hocam şimdi ne olacak? Ne bekliyoruz? Yani sen umutlu görüyor musun?
1: ben 43 yıldır futbol hakemliği yapıyorum.
0: Evet.
1: Futbol hakemliği erinaplik bir iştir. Yani gönüllü bir iştir.
0: Gönüllü.
1: Yani ben yaşım benim bilmiyorum, şu anda televizyonda da bakıyorlarsa yaşım kaç gösteriyor?
0: Senin yaşın 61. 60.
1: 61 olduğu zaman Trabzon oluyor. Olmuyor yani.
0: 60 diyelim o zaman. Kavga etmeyelim.
1: Yok sen yaşımı biliyorsun. Benim yaşım 1966.
0: Kaç doğmuş sen?
1: 66 doğmuş.
0: 60 yaşındasın işte.
1: Tamam iyi.
0: Ama ben tam net yaşını bilmiyorum ki abi, kimliğin cebimde mi geziyorum yani, yapma lütfen.
1: Tahminimden yola çıkıyorum.
0: Tamam okey anladım.
1: Şimdi ben fazla umutlu görmüyorum ama dün akşam Harburg Türkspor'un sahasına gelen aileleri gördüğüm zaman biraz umudum yeşerdi.
0: Kalabalık mıydı?
1: Hocam Allah size inandırsın. Yani 50 tane 60 tane çocuk gitti. Sonra öbürleri geldiler.
0: Evet.
1: Yani bizim orada bulunduğumuz kategorideki çocuklar geldi. Hmm. Kızlar geldi.
0: Hmm.
1: Onlar bitti. Bu sefer lig takımı geldi.
0: Evet.
1: Şimdi bunu başarmak bir kulübün yapabileceği kolay işler değil. Şu anda Hamburg'daki Alman kulüpleri de olmak suretiyle futbolcu zorluğu çekerken Harburg Türkspor bunu başardı.
0: Evet, çok güzel.
1: Şimdi bu Harburg Türkspor'a bu derneklerimiz yardım etmesi lazım.
0: Evet, bak zaten tebrikler de gelmeye başladı. Galatasaray Hamburg Derneği başkanlarından Nihat Kırmızı abimiz, Hurşit kardeşime selamlar, saygılar. Bir futbol sever olarak Harburg Türkspor'u tebrik ederim. Çok güzel işler çıkarıyorlar demiş. Mehmet Topçu Selamlar Kazımcığım demiş. Aleyküm selam. Sen vatandaşa şöyle orduyu görmeden gaza gelmesin. Karadeniz incisi ordudur diyorlar.
1: Yok
0: ya,
1: hocam.
0: Ülkemizin her yeri güzel. Ya,
1: her yeri güzel de ordunun rutubeti çok fazla.
0: Ya. Ha, al bakalım şimdi. Ya hayır, sen şimdi reytingimizi yükselteceksin ama kavgayı da çıkartacaksın ya, hocam. Yapma.
1: Mustafa hocama selamlar. ben selam. Orduya da gittiğim için evet. Biliyorum. Çok güzel. Yemyeşil bir ilimiz yani.
0: Yalçın Dayar'ın selamı var sana. Aleyküm bu arada. Selam. Onu da söyleyelim. Bir taraftan böyle sohbetimize devam ediyoruz. Sohbete katılmak isteyenler olursa 0177 977 2772 Almanya içinden yazacaklar için WhatsApp numaramız. Hayır, biz Almanya'nın dışındayız diyorsanız efendim, sıfırı kaldırıyorsunuz, önüne artı 49'u eklediğinizde direkt bizim WhatsApp hattımız sizin cebinizde oluyor.
1: Hatta yayının linkini kilise bile gönderdim.
0: Gönderdi mi?
1: Tabii tabii. Hatta bizim sanatçı Mehmet Yakar'a da gönderdim.
0: Aa, selam olsun eğer dinliyorsa. Şimdi kilis demişken Antep'te durumlar nasıl abi? Geçen senelerde çok aşırı kalabalık var diyorlardı. O Suriyeli kardeşlerin yüzünden bayağı bir işte sorunlar çok büyük diyorlar. Şimdi nasıl ortam orada?
1: Ben Steindam'ı gördükten sonra şu anda ben Hamburg'un en tanınmış caddesi, sizin evet. De burada büronuzun bulduğu bu yeri gördükten sonra Gaziantep çok güzel diyorum.
0: Evet.
1: Hocam bu kadar olmaz yani.
0: İşte bak.
1: İnsanlar bunu anlamıyor.
0: İşte ben onu diyorum. Biz mesela bu sabah FM 96 TİDE'deki yayınımızı gittik. TİDE radyo stüdyolarından yaptık. Buradan yapmadık. Devamlı buradan bağlıyorduk. İşte İstanbul'dan gelen öğrenci kardeşlerimiz de o stüdyomuzu da görsün diye yaptık. Fakat geldiğimde sabahleyin inanır mısın? Stüdyomuza giremedik. Yani neden giremediğimizi sormana gerek yok. Buradaki işte o uyuşturucu kullanan insanların o sokaktaki halleri, o yatmışlar sabah sabah. Hakikaten yani çok üzücü bir ortam oluştu son 2-3 senedir bu Steindam bölgesinde.
1: Tamam da ama bu hükümetin görevi. Önce özür dilerim. Rıza abi Yozgat'tan dinliyormuş.
0: Selam olsun Rıza abi. Anılar efendim Rıza abiye de selam olsun.
1: Şimdi senin benim görevim değil bu. Olan hem bana oluyor hem size oluyor.
0: Tabii.
1: Bu Hamburg'u yönetenlerin görevi. Evet. Veya ülkeyi yönetenlerin görevi. Bakınız, benim tanışlarım Gaziantep'ten buraya gelmek istiyorlar. Bir senedir vizede bekliyorlar.
0: O çok büyük sorun. Vize sorunu deli bir sorun. Çılgın tabii, bir sorun yani.
1: Ama dolaylı demeyeyim, dolaysız yollardan işte Bosna şu derken adam bir bakıyorsun ki Hamburg'da.
0: Evet.
1: Şimdi bunun önlemini ben değil, bunun önlemini hükümet alacak. Yani olan bizlere de oluyor. Bir bakıyorum, ben işte 44 yıldır çalışıyorum.
0: Evet.
1: Adam gelmiş, herhangi bir tanesi yanında çalışıyor. Çalıştıktan sonra gidiyor bir evlilik yapıyor. Evlilik yaptıktan sonra ne oluyor hocam? 5 sene oturum alıyor. Daha işin vahim tarafını anlatayım. Kilisede gördüm ben, bizim Wilhelmsburg'da.
0: Evet.
1: Hocam kilisenin önü Afrikalı vatandaşlarla dolu.
0: Evet.
1: Ya hamileler,
0: evet.
1: Ya el arabalarının üzerinde çocukları var.
0: Evet.
1: Bunlara da Alman hükümeti oturum veriyormuş.
0: Evet.
1: Düşün yani.
0: Ya Almanya'da işler iyi gitmiyor dediğim zaman kızıyorlar bazen bana ama işin gerçeği de bu. Mesela trafikte her taraf büyük bir kaos yaşıyor. Ulaşım bir kaos, alışveriş merkezlerinin önü bir kaos. Markete yani mesela gittiğimiz zaman görüyoruz işte insanları. Ya hocam, koronadan sonra sanki etiketleri kafalarına göre değiştiriyorlarmış gibi bir his oluşmaya başladı bende.
1: Şimdi siz trafikten bahsettiniz. Çok taze bir örneğini vereyim. Biliyorsun Hamburg'daki su boruları patladı.
0: Evet, geçen gün.
1: Evet, bir tanesi bizim iş yerinin önünde patladı. Ben de arabadan gidiyordum. Şimdi bakınız. Şimdi Hamburg'un ne kadar aciz olduğunu anlatmak istiyorum. Fussbütler Strasse'yi kapattılar.
0: Evet.
1: Fussbütler Strasse'deki yolu Zomakamp olan şu anda Esma'nın bakım servisi o tarafa verdiler.
0: Evet.
1: Şimdi oradan yalnızca arabalar girip çıkıyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi orayı da Einbahn Strasse yaptılar. Şimdi hocam Esban'a gelen 7,5 tonun üzerindeki arabaları düşünün.
0: Evet.
1: Girebiliyor içeri ama geri çıkamıyor.
0: Aynen.
1: Esban'daki şefler ne yapacaklarını şaşıyorlar.
0: Evet, evet.
1: Yani bak, düşünebiliyor musun? Yani evet. Adamlar çıkma sokağa girdikler.
0: Evet.
1: Şimdi böyle bir aciz durumda şu anda Hamburg. Hamburg bu işin içinden çıkamıyor.
0: Ne olacak peki bunun sonu?
1: Vallahi inşallah bizim dediğimizin aksine olmaz yani. Yani aksini biliyorsunuz ne hale geleceğini.
0: Rıza abiye bakar mısın? Adını değiştirmiş. Dünyalı yazmış. Dünyalı. Ben dedim ki bu Rıza abinin bu Türkiye numarası galiba. Selam olsun. Teşekkür ederiz. Yok abi,
1: biraz Rıza abinin de artist olduğunu biliyorsun.
0: Tabii artist. Adam filmde oynadı
1: abi. Sigorta Matırma din filmi de var.
0: Tabii tabii, başrolde oynadı zamanında yani.
1: Hayret ettim gerçekten. Şimdi,
0: sen görmedin mi o filmi?
1: Olmaz olur mu? Kaç
0: seyrettim
1: kere?
0: Ben seyrettim onu.
1: Sigorta Matırma, evet. Murat Soydan. Evet, Kazım biliyorum. Kartal, Yunus Bülbül.
0: Evet tabii tabii. Selam olsun. Ne güzel. Hayat ona güzel be hocam. Gitti adam, burada Hamburg'un trafiğinden kurtuldu, gitti Yozgat'ta değil mi şimdi o köyde, oh mis gibi temiz hava.
1: Biz köyüne gittik onu.
0: Sakin değil mi köyü?
1: Tabii biz basın birliği olaraktan onun köyünü ziyaret ettik.
0: Aa ne güzel.
1: Çok güzel, şu anda da şu mevsimde soğuk zaten.
0: Ama güzel etkinlikler yapıyor köyünde. Ben yok. Dün mü bugün mü gördüm, köydeki okulun oraları temizliyorlardı, çok güzel etkinlikler yapıyor yani.
1: Yozgat ben ilk kez gittiğim için gerçekten güzel yermiş yani, Türkiye'nin dediğim gibi her tarafı güzel ama.
0: Peki Alanya'dan iyi akşamlar, selamlar demişler. Aleyküm selam, çok teşekkür ederiz. Hocam şeye girelim mi? Şimdi sen söyleyeceklerini söyle, ben sana bir iki soru sorayım. Çünkü yarım saatlik bir süremiz var, onu iyi değerlendirelim.
1: Tabii genelde spor konusunda Türkiye'de, evet, biliyorsun durumları.
0: Şimdi, Türkiye'de abi gündem değişmiyor, insanlar şok üstüne şok yaşıyorlar. Bütün spor severlerin şikayet ettiği bir ortamda bir olaylar patladı işte, hakemlerle ilgili gözaltılar var, şununla gözaltı, bununla gözaltı, acayip bir durumdayız
1: şimdi.
0: Ne olacak bunun sonu, nereye gidecek hocam ya, sen nasıl görüyorsun mesela bu gidişatı? Şimdi
1: biz, ben televizyonlarda genelde canlı yayındaki maçlara bakmıyorum, sonradan bakıyorum. Ben bir hakem arkadaşın bile bile hata yapacağını tahmin etmiyorum, bu kendi görüşüm tabi.
0: Evet, evet.
1: Ama son yazışmalarda biliyorsunuz 2 sene önce de MHK Başkanı burada benim misafirimdi.
0: Evet.
1: Mehmet Büyükekşi Federasyon'un zamanında biliyorsun burada Avrupa şampiyonu oldu. Ahmet İbanoğlu.
0: Kendisi evet, de evet, evet, evet.
1: Tabii tabii, benim de arkadaşımdı. Bazı şeyler falan anlattı bana. Düşünebiliyor musun?
0: Ama
1: yani
0: hocam,
1: Türkiye kaynıyor yani. Şimdi ya hakem camiası kaynıyor.
0: Evet.
1: Şimdi baştaki adam İşte sorular almış, A'dan B'ye vermiş, B'den C'ye vermiş. Benim istediğim gibi maç yönetmezsen, yani biz basından okuduğumuzu anlatıyorum.
0: Evet.
1: Ondan sonra sen bunu yönetmezsen şöyle
0: olur, böyle olur. Bayağı tehditler
1: ama,
0: varmış.
1: Ama daha önce Ali Koç bu açıklamaları yaptığında yapının olmadığını, daha doğrusu diğer takımdaki arkadaşlar söyledi. Yani daha doğrusu.
0: Evet.
1: Şimdi renklere de girmek istemiyorum.
0: Girebiliriz ama hocam, yani biz burada Hamburg'da dostane sohbet ediyoruz.
1: Ya şimdi bak, ben Sarı-Lacivertliyim.
0: Fenerlisin.
1: Evet,
0: ben Beşiktaşlıyım. Nihat abi Galatasaraylı, tabii, Yalçın Galatasaraylı, Fenerbahçeli.
1: Şimdi Nihat hocam gibi gerçekten spordan iyi anlayan, spor sever bir, yani ikinci bir kişi, üçüncü bir kişi belki de şey etmiyorum. Çünkü çok cana yakın bir arkadaşım. Şimdi ben ona desem ki ne? Son 4 yıldaki şampiyonluklarda bir bakın.
0: Hakemler etki yaptı mı sence? Bir hakem olarak soruyorum.
1: İlk 2 sene.
0: İlk 2 sene tabii, tabii. Galatasaray'ın şampiyonunda etkilediler tabii, tabii. Diyorsun.
1: Zaten yani. Orayı araştırıyorlar şu anda.
0: Ha.
1: Şimdi şey, püf noktası o. Şimdi bak, iki kişiden sohbet yapma.
0: Evet.
1: Bir partiliden, iki takım tutandan. Şimdi bunlardan sohbet yaptığın zaman, çünkü direktmen adam diyor ki ben bunu diyor odaklandım. Kabul etmiyor.
0: Evet.
1: Ben hiçbir zaman Fenerli olduğum için söyleyeyim, bir Beşiktaşlı'dan, bir Trabzonlu'dan, bir Galatasaray'dan takım sohbeti yapmam.
0: Tartışma mı çıkıyor?
1: Tartışma, çünkü adam diyor ki bu benim takımım diyor. Bir şey yapamıyorsun. Ben en son biliyorsun Galatasaray eğlencesindeydim. Arkadaşlarımız, efendime söyleyeyim, orada beraber oturduk, eğlendik. Ben gerçi saat 9.30'da ayrıldım orada. Erken ayrılmak zorunda kaldım düğün olduğu için. İki tartışma yapma. Bir politika, bir kulüp tartışması.
0: Evet.
1: Şimdi
0: objektif olamıyoruz diyorsun yani.
1: Hayır, bu olma imkanımız yok. Şimdi ben diyorum ki ben bir futbol hakemiyim. Ya arkadaş diyorum, hakem arkadaşımız bu hatayı yapmış. Olur mu abi diyor. Bir sene önce de Fenerbahçe yapmış diyor.
0: O da haklı.
1: Ya tabii tabii. Ya, bir sene önce yapması diyor.
0: Mesela geçtiğimiz günlerde bir tane arkadaş bana bu Beşiktaş maçında, bizim Beşiktaşlı futbolcu
1: tabii,
0: saçından
1: tuttu. Alanya maçında.
0: Evet, saçından tuttu. Dedim ki bu kırmızı kart, bunu paylaşır mısın sosyal medyada? Dedim paylaşırım dedim. Paylaştım da. Yani bu bana göre, benim bir futbol görüşüme göre bu direkt kırmızı kartlık bir olaydı. Hakem verdi vermedi onu tartışırlar. Ama bir sonraki hafta Galatasaray'da bir hareket oldu. Dedim ki abi bu hareketle bir şey yok onda dedim. Tabii. Ya abi ben geçen hafta Beşiktaşlı futbolcunun yaptığı harekete kırmızı kart dedim. bir Beşiktaşlı olarak, sen de bir Galatasaraylı olarak, evet ya bu da hakikaten penaltı ya da bu da kırmızı kartlık bir olaydı diyebilmek çok mu zor yani? Biz bu kadar mı fanatiyiz diye.
1: Tabii benim tanıdığım arkadaşlarım var. Abi diyor fark etmez diyor, bugün penaltıyı aldık ya diyor, 3 puan bizim diyor, haftaya bir bakalım.
0: Şimdi böyle bir peki şampiyonluk bu kadar önemli mi bir taraftar için?
1: Şimdi şöyle tarif edeyim. Ben geçen hafta olması lazım ve 2 hafta önce miydi? Hamburg-Köln maçına gittim.
0: Evet.
1: Ara sıra gidiyorum. Şimdi Almanya'daki bir de şunu söyleyeyim, 57 bin taraftar vardı.
0: Evet. Full ve doluydu stadyum.
1: Full doluydu hocam. Ve o zamana kadar Hamburg bir galibiyet almamıştı.
0: Evet.
1: Ve son 2 haftada Hamburg 10 gol yemişti.
0: Evet. Bak, konuştuk seninle onu.
1: Evet, bak bunu konuştuk, evet. Şimdi sahaya bir girdim. Ya bu kadarı takımını destekleyen fanatik demeyeyim, taraftar topluluğu göremezsin.
0: Bak, ama bak, takım yenilse de 10 gol yese de 2 haftada o stadyum çoluk çocuk doluyorlar. Tabii. İşte futbol sevgisi biz, böyle bir şey.
1: Biz de futbolu biz savaş olaraktan görüyoruz.
0: Evet.
1: Yani diyoruz ki niye sen gol atamadın? He. O yüzden de dikkat ediyorsan Türkiye'deki futbolcular fazla durmuyorlar.
0: Evet.
1: 2 sene duruyor. Adam parasını cebine indirip gidiyor. Ha ne demek? İndirekandır yapıp gidiyor.
0: Aynen ya. Evet. Çünkü bizde çorbayı kaynatma yeri orası.
1: Tabii. En sonunda ben FC Türkiye'de bir futbolcuyu gördüm. Takım kaptanıydı. Hı. Ya unuttum. La dediler ya bu şeyde Gaziantepspor'da oynayan Tete.
0: Aha.
1: Bayağı da kilo falan almış. Evet. Yani hocam ben Alman kültürüyle yetişen bir kişiyim.
0: Evet.
1: Yani sahada da gördüğünü çalan bir insanım. Gerçi şu anda hakemlik hayatımız da bitti demeyeyim de geri çekildi yaş evet. ilerlediği için. Türkiye'den buradaki futbol arenasına baktığın zaman bir gece bir gündüz.
0: Yani, çok büyük bir fark var. Tabii, siyahla beyaz.
1: Tabii.
0: Peki bu bizim Türk sporunu insanların ya işte güzel futbol izleyelim ya da güzel bir basketbol maçı izleyelim, voleybol maçı izleyelim demeye ne zamana geçebiliriz? Geçemez miyiz biz Türk toplumu olarak onu? Mesela Galatasaray diyelim ki çıktı Şampiyonlar Ligi'nde. Ben geçen gün Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde işte başarılı olsun dedim. Fenerbahçe bir sen niye onu söylüyorsun? Sen Beşiktaşlısın diyor. Ya abi bu adamlar bizim bayrağımızı temsil ediyorlar. Ertesi günü siz oynayacaksınız. Sizi de destekleyeceğiz. Biz oynayacağız. Siz de bizi destekleyeceksiniz. Konu Türk bayrağıysa bence orada tartışma konusu olmaması gerekir diye düşünüyorum. Türk sporuysa.
1: Bak çok taze Kazım Hocam örneklerden yola çıkaraktan Ahmet Spor 2. Lig'de oynarken benim çok geniş çevrem olduğu için dikkat edin hükümet Ahmet Spor'u 1. Lig'e çıkarmayacak. Ya niye çıkarmayacak diyorum. Onu anlatın bana.
0: Evet.
1: Şimdi çıktı bu sefer. Bak diyor Ahmet Spor'u küme düşürecek. Şimdi fanatik bir toplum bunu söyledikten sonra bunun üzerine konuşmanın bir anlamı yok.
0: Ahmet Spor'un siyasette desteği var mı sence siyasetçilerin? Son dönemde mesela Futbol Federasyonu Başkanı şu kelimeyi kullandı. Sen benden daha iyi takip ediyorsun. İşte eğer şeyinizi kullanacaksanız, tolerans hakkınızı kullanacaksanız Ahmet'ten dolayı kullanıyor. Bu doğru bir kelime ya, bir Futbol Federasyonu Başkanı'nın bu kelimeyi kullanması.
1: Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı dediğiniz kişi hakemleri odaya kilitleyen kişi.
0: Abi bu dünyanın neresi? Bana örnek gösterin. Bir tane dünyada hakemleri odaya kilitleyin ben oraya geliyorum diye diyen bir adamı Futbol Federasyonu'nun başkanı yapmak. Bu doğru mu sence?
1: Bunun en güzel yorumunu Kaya Çilingiroğlu yapıyor. Ben ona bakıyorum. Evet. Onun yorumlarına ben hastayım. Çünkü benim görüşlerimin birebir anlatan bir kişi.
0: Ama hakikaten bütün dünyada yoktur eşi benzeri. Adam hakemi odaya kilitliyor. Hani tehdit ediyor ve biz o adamı alıyoruz Futbol Federasyonu başkanı yapıyoruz.
1: Hocam sen ülkende Kurtlar Vadisi'ni oynatırsan.
0: Evet.
1: Sen ülkende federasyon başkanı olaraktan hakemleri kilitlersen spordan bahsetmenin bir anlamı yok.
0: Gerek yok diyorsun
1: yani. Tabii yani şimdi biz Türkiye'den değil biz genelde buradan bahsedelim. Ben bir amatör maça gidiyorum haber yapmaya gidiyorum. Abi biliyor musun Galatasaray dün 5 çekti. Ya bana ne diyorum. Fenerbahçe 3 attı. Ya bana ne diyorum. Senin diyorum çocuğun top oynuyor mu diyorum. Onu söyle gelim haberini yapayım diyorum.
0: Evet.
1: Şimdi bizim insanlarımız özür dilekten söyleyeyim kendi egolarını tatmin ediyorlar.
0: Peki şimdi sence bu Türkiye'deki bu olaylardan spor adına güzel şeyler çıkar mı yoksa günden bir iki güne unutulur gider yine her şey eskisi gibi devam eder diyor musun?
1: Hocam Melih Gökçe'yi unutmadınız mı?
0: Efendim?
1: Melih Gökçe.
0: Melih Gökçe kim abi o?
1: Şimdi onu unuttuk.
0: Evet.
1: Birden Almanya geldi. Evet. İşte alışveriş yeri satın aldı. Evet. Daire aldı.
0: Evet.
1: Basın unuttuk. Bir hafta üzerine gitti.
0: Tabii bitti.
1: Bitti.
0: Evet.
1: Onu
0: bitti.
1: Başka şeyden unutturdular.
0: Evet.
1: Şimdi bunu da unutturacaklar.
0: Evet. Yani diyorsun bir süre sonra hani bu tartışmalar, bu hakem olayları, ama bu kadar kişi gözaltına alıp da, yani tamam şampiyonluklar tescillendiği için hiç kimsenin şampiyonluğu iptal olmaz. O konuda bir sorun yok. Bazıları diyor ki ya bazı şampiyonluklar iptal olur. Ben ona inanmıyorum. Hele hele Türkiye'de hiçbir siyasi güç o işte burada birebir etki yaptığı kanıtlansa bile o şampiyonluklar evet. tescillendi. Olay bitti. Herkes kupasını aldı, çekildi, kenarda kalıyor. Ama bundan sonra yani UEFA ceza verir mi bize?
1: İsterse verir.
0: He?
1: Tabii.
0: Bana kalsa bir 5 sene bizim Türklüklerini Avrupa'ya yasaklasın abi.
1: Tam ben onu söyleyecektim. İngiltere ne yaptı bize?
0: Ya, değil mi?
1: Şu anda İngiltere'de oturuyorsun, birinci sırada sıkıysa hakeme bağır. Hemen onu efendime söyleyeyim. Alıyorlar ismini, şununu bunu. İki maç ceza diyorlar.
0: Evet.
1: Giremezsin.
0: Hocam
1: bizde Türkiye'de oturma koltukları yok mu? Oturuyoruz ya. Yani.
0: Evet.
1: Adam oturmuyor, ayağının üzerine çıkıyor.
0: Evet. Çok.
1: İşte zaten bak Samsun'da maça gidiyorum. 5000 seyirci geliyor. Arabadan içeri giremiyorum. Ya arabamdan Samsun Spor'un o kadar büyük park yeri var.
0: Evet.
1: İçeri giremiyorum. Hamburg Köln maçında inanır mısınız? 5 dakikada içeri girdim.
0: Neden oluyor peki bu?
1: İşte bir önce anlattığım gibi. Denetleme yok. Yani şimdi, biraz önce fon olayında denetleme var mıydı? Olmadı. Şimdi futbolda da denetleme. Denetleme olmadığı bir yerde başarı olmaz. Kanunlardan bir şeyi bir yere kadar yapabilirsin. Cezayı bir yere kadar verebilirsin. Düşünebiliyor musun? Yani çok basit bir örneklerden yola çıkarak da kilisteyim. Arabamdan gidiyorum. Vız sağımdan motosiklet geçiyor. Solundan motosiklet geçiyor. Kesinlikle kiliste kaslı ikinci bir kişi göremezsiniz. Kas takan tabii. Ben abime dedim ki galiba burada kas takana ceza yazıyorlar.
0: Ha motosiklet kullanırken kas takmıyorlar mı?
1: Kesinlikle yok.
0: Allah ya, ama mesela İzmir'de, İstanbul'da polis ceza yazıyor.
1: Hocam,
0: demek ki Antep'te böyle bir şey yok.
1: Kilis.
0: Ha kiliste. Kilis ayrı mı abi? O da Türkiye'nin bir yani sonuçta ili.
1: İli işte 60 kilometre var arasında.
0: Ha, 60 kilometrede her şey değişiyor ya.
1: Kesinlikle.
0: Allah
1: abim
0: Allah.
1: Diyor ki ne ya diyor, polis de bunlara diyor işte şey masuma gösteriyor falan. Abi dedim ben şimdi buna kaza yapsam.
0: Evet.
1: Allah göstermesin ölümcül bir kaza olsa ne olacak dedim.
0: Evet.
1: Aa diyor, hiç orasını düşünemedik. Şimdi böyle bir toplum var hocam.
0: Evet.
1: Eğitimsiz bir toplum var.
0: Evet maalesef.
1: Ya,
0: şimdi Kale diye bir dinleyicimiz merhaba Hamburg demiş. Merhaba kardeşim, şampiyon Trabzonspor yazdıracağız diyor. İnşallah ya. İyi oynarlarsa olsunlar, niye olmasınlar ki? Yani bizim istemimizde olmasın ya da olsun dememiz de olmuyor. İyi
1: şimdi,
0: oynayan.
1: Şimdi o arkadaş şampiyon Trabzon diyeceğine inşallah güzel bir lig
0: olsun,
1: mücadelesi
0: tabii.
1: olur. Hakikaten kazanır deseydi daha güzel olurdu.
0: Trabzonspor Salah'ı aldığında bizim Beşiktaş'a da gelmesi konuşuluyordu. Ben dernekte diyordum ki inşallah bize gelmez. İnşallah alamayız diyordum. Ya ben söyleyince kızıyordu bizim şeyler taraftarlar. Niye abi? Ya abi bu tür oyuncular sadece para kazanmak için gelirler. Senin şampiyonluğun falan onun umurunda değil.
1: Kesinlikle.
0: Onun umurunda değil. O senin paranı alır. 2 sene ya da 1,5 sene her ne kadar kalıyorsa keyfini sürer. Sen gittiğin yerde geçen gün gördüm onun oturduğu taşı öpüyor insanlar. Abi ya Trabzonlu kardeşler siz ne yapıyorsunuz ya? Alt üstü bir futbolcu parasını ödediniz ve dünyada bir daha başka hiçbir yerde alamayacağı kadar tabii. paraları böyle ne diyorlar kemiksiz et lopet al indir tam sen diyor Indira Gandhi mi demiştin dedi.
1: Evet şimdi Salah'a söylesinler 1 milyona gelsin Trabzon'da oynasın.
0: He, gelir mi?
1: Ya şimdi ya gelmez. Bizim insanlarımızı özür dilekten söyleyip çabuk kandırıyoruz biz.
0: He.
1: Yani çok iyi bir futbolcu. Kesinlikle.
0: Onu
1: kaliteli bir futbolcu.
0: Tabii tabii o tartışılmaz.
1: Ama
0: takıma çok büyük evet. destek veriyor ama ben o parayı vermem mesela. Trabzonspor'u götürüp Şampiyonlar Ligi şampiyonu mu yapacak?
1: Ya hocam
0: öyle yapsa veririm o parayı ama öyle bir dünya yok.
1: Mısır'a niye gitmedi?
0: He.
1: Kendi ülkesine
0: ya.
1: Kimse vermedi.
0: He.
1: İngiltere'ye niye tekrar gitmedi? Kimse vermedi. Almanya'ya niye gelmedi? Hocam Almanya'da böyle bir olay olma imkanı sıfır.
0: Almanya'da ne kadar verirler mesela Salah gibi bir futbolcuya? Vallahi o yaşta birine.
1: Tek verebilecek bir kulüp var. Gerçi
0: evet.
1: Bayern Münih. Bayern Münih de o yaştaki futbolcuya zaten
0: para
1: almaz.
0: Vermez. Para vermez.
1: Almaz.
0: Tabii.
1: Çünkü yatırımı gençlere
0: tabii.
1: yapıyor.
0: Onlar o şekilde. Ne kadar mesela alırlar? Almanya'da Türkiye niye bu mesela yaşlı futbolcular tercih ediyorlar sence?
1: Çünkü Türkiye'de bunu federasyon veya hükümet siyasiler dediğimiz önüne geçmesi lazım. Şimdi birinci soru şu. Kulüplerimiz niye borçlu?
0: Hmm.
1: Doğru mu?
0: Evet.
1: borçlu kulüplerimiz işte biliyorsun Türkiye'de büyük takımlardan bahsettiğimiz zaman da tutuyorlar 85 milyona ve 100 milyona Osimhen alıyorlar. Çok basit evet. Örnek. Ben Osimhen örnek vereyim.
0: Evet. Fenerbahçe'de Osimhen'e mesela diyelim ki burada 100 milyon verirler mi?
1: Yok hocam, şaka yapıyorsun ya.
0: Ya bilmediğim için soruyorum. Niye şaka yapayım? Osimhen bence güzel bir golcü abi.
1: Ya onu
0: mikrofona.
1: Hocam onu Bayern Münih araştırmamış mıdır?
0: Bilmem. Ha, menajerler Alman, önce tabii. Alacaklarını bir soruya mı götürürler diyor.
1: Şimdi Almanya'da planlama şöyle yapılıyor. Sezon bittikten sonra Almanya Futbol Federasyonu kulüplerin bütün evraklarını istiyor.
0: Evet.
1: İşte yeni sezon için aldıkları futbolcular istiyor. Senin giderin bu diyor, gelirin bu diyor. Şimdi alamazsın. Hamburg niye iyi futbolcu alamıyor? Parayla ilgili.
0: Parayla ilgili.
1: Tabii canım, çünkü diyor ki cebimde 30 kağıt.
0: Ama peki Muhammed Salah'a verdikleri parayı nerede buldular abi? Trabzon'da o kadar nerede buluyorlar abi? Ya da işte Beşiktaş gitti şeyi aldı. Bu paralar nereden geliyor? Nasıl çıkacak bu paraların şeyi?
1: Federasyon diyor ki.
0: Bu arada bir saniye hocam. Beran Çaparlar kardeşim diyor ki selam Kazım abi, sponsorlar diyor çoğaldı diyor. Memmobil GmbH da sponsor oldu. Sen ilaç gibi geldin diyor. Futbol Wilhelmsburg'daki Türk çocuklarının oynadığı bir takım var galiba. O takıma ne güzel. Vallahi eğer sponsor olan olursa ben diyorum gençlere sponsor olan hangi firma olursa olsun bir ay reklamları bizde.
1: Çok güzel yani.
0: Desteğimiz bizim.
1: Ya bu çocuklarımızı kurtarmamız lazım.
0: Evet.
1: Okula giden çocuklarımızı şimdi şu anda da Wilhelmsburg'da Rot-Weiss Wilhelmsburg çok iyi altyapı yapıyor. Benim şu anda hakem sorumlusu olduğum kulübüm. Gerçekten sonun için ben sahaya kavuştum. Çok başarılı çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Ya bizler lokallerden çıkmamız lazım. Kadınlar evden çıkma, özür dilerim, bayan mı diyorduk, kadın mı diyorduk?
0: Kadın de abi. Ha,
1: kadınlar evlerinden çıkması lazım. Oturup orada dedikodu yapmayacaklar. Futbol sahasına
0: gelip erkekler daha çok dedikodu yapıyor, hiç konuşma. Orada kadınların hakkını yedirtme.
1: Yok, erkekler lokallerde dedikodu yapıyorlar zaten.
0: Kadınlar dedikodu yapmıyor. En çok biz dedikoducuyuz. Hocam bak yapma. Yani burada adaletli davranalım. Biz erkekler, iki erkek yan yana geldiğimiz biz daha çok dedikodu yapıyoruz. Hocam, kadınların adı çıkmış.
1: Hocam ben kadınların kaç kere maçını yönettim.
0: He.
1: Bak kadınlar sahadalar. Toplarla oynuyorlar.
0: Evet.
1: Ya düşünebiliyor musun? Ne güzel bir şey. Ben diyorum ki Türk kadınlarına ya bırakın çiğ köfte yoğurmayı. Çocuklarınızın
0: bizim Erdinç'le eşi işte teknik direktörlük yapıyorlar.
1: Maşallah.
0: Tabii. Eşiyle ikisi birlikte şeyde burada Stelsop'ta bir takımı çalıştırıyorlar.
1: Maşallah.
0: Yani bayağı da başarılılar. Hatta geçtiğimiz sene bir çocukla birlikte geldiler. Seyrettim maçlarını. Abi Messi gibi bir çocuk var Erdinç'in elinde. Yani o çocuk kesin futbolcu olur.
1: Hocam radyo dinleyenlere şunu sorsan, Hamburg'da kaç tane saha var dersen çoğu kişi bilmez.
0: Allah Allah.
1: Tabii yani şimdi Hamburg'da yaklaşık 200'e yakın saha var yani.
0: Amatör kulüplerin sahası. Tabii. Çok iyi ya.
1: Peki Gaziantep'te kaç tane saha var?
0: Bilmem, sana sormalı. Ben ne bileyim.
1: 15 tane.
0: Koca Antep'te.
1: Tabii.
0: Allah Allah.
1: Yani amatör şeylere hitap edenden bahsediyorum. Bunu ben 15 tane olduğunu bizim arkadaş söyledi bana.
0: Evet.
1: Çünkü benim yaşadığım Karadaş semtinde bir tane futbol sahası yok. 300 bin nüfus.
0: 300 bin nüfusun olduğu bir yerde futbol yok. Sahası.
1: Hangi saha var? Anlatayım mı? Paralı şey sahası, halı sahalar.
0: Ya belediye, orada ne kadar spor yapılabilir?
1: Hocam orada yapamazsın. Belediye, bak Almanya'daki statü şu. Sana saha veriyor. Sen diyor kulübünü kur diyor.
0: Evet.
1: Kulübünü kurduktan sonra diyor o kulüp başkanını seçer, yönetimini seçer, kulüp futbolcularını bulur. Kulüp formalarını verir. Kulüp hakem sorumlusunu bulur. Hakemini bulur. Ve Hamburg Futbol Federasyonu'nun en alt ligi olan Kreisklasse'de başlar. Orada başlayan bir kulüp Almanya'nın birinci lig takımına birinci ligi olan Bundesliga kadar çıkar.
0: Evet.
1: Siz biliyorsunuz en son yaklaşık 45 bin seyirci Almanya'da ilk kez oldu. Hamburg'un kupa şampiyonluğun HAB'si Dortmund'a karşı yanılmasam 4-1 mi olması lazım?
0: Evet, evet.
1: 45 bin seyirci oraktan Almanya genelinde amatör takımın topladığı en büyük seyirci potansiyel topladı.
0: Peki hocam şey için ne diyorsun? Mesela bizim Türkiye'de Süper Lig'de oynayan takımlar var. Beleşe girenler hariç abi maça mesela Başakşehir diyelim.
1: Evet. Çok seyircisi var.
0: Ya da Eyüp Spor diyelim.
1: Hocam 1500 seyircisi olanlar.
0: Abi 1500 bunların Yoktur ya, ben o kadar da inanmıyorum. Kameramanlarla falan bazen bakıyorum maçta seyircileri, hele kış aylarında hava yağmurlu falansa hiç kimse olmuyor. Bu takımlar nereden ayakta duruyorlar ya?
1: O 1000 seyirci içeri nasıl giriyor biliyor musun? Hmm. Çok eziyetlerle giriyor. İşte pasolik'i okutturuyorlar, üstü aramaları yapılıyor. Şudur budur, sanki hapishaneye giriyorsun.
0: Evet. Pasolik için ne düşünüyorsun hocam?
1: Ya pasolik'i Türkiye'de bunun boşuna getirmediler. Tabii çok. İnsanları şey altına almak için.
0: Evet. Göz altında tutmak için.
1: Göz altında tutmak için bana evet. Sorsan saçma bir şey. Yani evet. Şöyle
0: spor, gerçekten spor seyircisi olsak bunun yapılmasına ben de şeyim ya. Ya
1: hocam ben şimdi gideceğim
0: Diyarbakır. Bizde neler yapıyorlar abi?
1: Ya Diyarbakır'da gideceğim Ahmet Spor'a. Paso ligim yok, giremiyorum.
0: Yani ben Ukrayna'yla Türkiye milli maçını İzmir'de izledim. Göztepe taraftarı bir açıklama yapmış. İşte Göztepe forması ya da milli takım forması haricinde hiç kimse bu statta maç izleyemez diye. Ya milli takımın maçında ben Beşiktaş formasıyla giderim, sen Fener forması. Bu nasıl bir saçma bir tutumdur? Bu nasıl bir fanatizmdir ya?
1: Sen o fanatizmi boş ver. Sezonun ilk maçında Gençler Birliği'nde o minik yavruya ne yapıldı?
0: O işler ama helal olsun oradaki emniyet güçlerine, o polis kardeşimize helal
1: benim
0: olsun.
1: Benim gözlerim
0: yani.
1: Yaşardı onu.
0: Evet yani gerçekten. Orada o çocuğu alıp koruma altına alması. Ben Fenerbahçe'nin olsam var ya, onun annesiyle babasına bir sezon boyunca o çocuğu ya korkuttular çocuğu ya. Annesini babasını korkuttular, spor severleri korkuttular. Bu nasıl bir fanatiklik?
1: İşte biraz önce biz Türkiye'yi anlatırken SS ana maddesi biraz önce anlattığımız olaydı. Hmm. Bu olaya değindikten sonra zaten Türkiye'deki diğer olaylara değinmemizin bir anlamı yok.
0: Hmm. Bunları çözmeden başka hiçbir şey çözemeyiz diyorsun ya.
1: Tabii sen altyapıdan futbolcu yetiştiremezsen. Ondan sonra Fener seyircisi bağırıyor. İşte,
0: evet. Bayanlara destek süper diyor.
1: Ya biz bayanlara bir şey demedik.
0: Ya biz demedik. Biz zaten erkekler dedikoducu dedik. Turşit yanlış diye dili sürçtü. Erkekler dedikoducu. Yok. Hemen tepki aldır hoca ya. Yapma sen beni mahvedeceksin ya. Ayda yılda bir geliyorsun. Yani bombayı pimini çekip bırakıp gidiyorsun stüdyoda.
1: Aklıma ne geldi biliyor musun? Evet. Bazen sohbet amaçlı arıyorsun ya.
0: Evet.
1: İşten çıkmışım, o kadar çok yorgunum.
0: Evet.
1: Tam kapıya gireceğim, bir anda senden canlı yayın geliyor.
0: Evet.
1: Bir baktım benim eşim geliyor oradan.
0: Evet.
1: Bu arada da ben 37 yıllık evliyim yani.
0: Evet.
1: Bayağı oldu yani.
0: Allah mestesin.
1: Bizim hanım diyor ne oluyor diyor.
0: Sus diyorsun, Kazım konuşuyor.
1: Kazım hocam diyorum, bizden rica etmiş. Bir sohbet falan yapıyoruz diyorum. Bu sefer telefon açıyor. Yukarıda yemek hazır diyor.
0: Peki.
1: Kendisinden de Allah razı olsun. Evet, tabii teşekkürlerimi iletiyorum.
0: Teşekkür ederiz. Peki ne olacağız böyle? Bu sene mesela şimdi milli maç, bugün akşam milli maç var. Sence ne olur?
1: Hocam.
0: Umudun var mı? Onu söyle.
1: Bak ya, şimdi şu an son iki maça baktığın zaman umudun yok.
0: Hmm.
1: Ama
0: belli olmaz, biz Türk'üz kardeş. Bir coşarız, Belçika'yı Belçika'da ineriz.
1: Ama dünya şampiyonluğunda bunu gördük.
0: Evet.
1: İşte ilk iki maçı yenildik yanılmazsam. Hmm. Bir baktık Amerika'yı yendik.
0: Evet.
1: Şimdi futbol zaten skoru ve sonucu bilinmeyen bir olay.
0: İşte o yüzden güzel.
1: Tabii yani dünyanın en iyi eğlenceli sporu futboldur.
0: Evet.
1: Ya düşünebiliyor musun?
0: Bana göre basketbol. Ben basketbol daha çok seviyorum. Daha heyecanlı geliyor bana.
1: Ben ona dayanamıyorum.
0: Niye?
1: Ya ben önüne Fenerbahçe, şimdi Beko'nun ismi değişti evet. Galiba. Ya bir bakıyorum diyorum, attı bu üçlük diyorum, ikilik attı. Ben gidiyorum diyorum. Benim oğlanla hep atışıyorum. Evet,
0: futbol gibi değil tabii, daha büyük bir heyecan var. Biz mesela burada Hamburg takımıyla basketbol maçı vardı Harburg'da. Beşiktaş'ın, benim kızım diyor ki baba diyor, bu nasıl bir heyecandır ya diyor. O atıyor, o atıyor. Yani o daha başka bir zevk. Futbolda iki gol attığın zaman bir tarafta rahat rahat oturuyor. Böyle, aman diyor, böyle salıyor kendisini.
1: Bir şey unutuyorum ben. Şimdi Galatasaray Derneği'nin 25. kuruluş yıl dönümüne gittim.
0: Evet.
1: Benim arabanın içinde işte Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Kaşkollar hep olur. Evet. Atkıları diyelim evet. Daha doğrusu. Benim Restavlu'dan Tunay arkadaşım
0: evet.
1: Dedik ki gel bir resim çektirelim dedi.
0: Hmm.
1: Galatasaray'ın şeyini, atkısını falan aldım, resim çektirdim. Onu da durumda paylaştım. Aradan hemen 20 saniye geçti. Baba ölseydim de bu günleri görmeseydim.
0: Kim diyor onu?
1: Benim oğlum Tuncay.
0: Aa, Tuncay'a bak. Ama sen eski milli futbolcu Tuncay'ın adını koydun tabii. Oğluna yani. Ben onun bebekliğini biliyorum.
1: Dernek başkanı, Hamburg Galatasaray Dernek başkanı, eski dernek başkanı Abdullah Akar'ın da sayesinde.
0: Evet.
1: Yine senin bir oğlum olacak. Tuncay dedi. O anda da fırtınalı yıllarıydı.
0: Evet, Tuncay iyiydi o dönem.
1: Çok güzeldi. Çok ya, bak zevk alıyorduk o zaman.
0: Evet.
1: Yani
0: futbol... Daha futbol başka bakılıyordu. Şimdi artık işte, ama bu milyon eurolar dönmeye başladı. Bu futbolu kumarın içine soktular. Bu işte iddialar bilmem neler girdi. Futbolun tadı kaçtı aslında bakarsın.
1: Ya bana sorsan futbolu doğallıktan bırakacaktık.
0: Evet.
1: Yani Ya bir bakıyorsun kolu öne çıkmış, bir bakıyorsun parmağı bile çıkmış.
0: Bu bana da çok saçma geliyor. İşte dirseğinden dolayı offside bozuldu bilmem ne.
1: Tabii vallahi yani adam emek harcamış. Bırakın ya atsın ha, gitsin. Hangi ya, hangi takım evet, olursa olsun. Evet. Bence tabii bir tarafta haksızlığı önlemek için bu işi yaptılar. Hı. Ama hı, bir tarafta da futbolun zevk seyrini
0: düşürdüler diyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Peki şimdi gündemde konuşulan konulardan bir. Mesela bugün akşam biz Belçika'ya yenilirsek, bir sonraki maçta yenildik mi, teknik direktör öyle ya da böyle görevden alınır. Alırlar abi. Bak bu iki maçı daha kaybedersek biz böyle kötü oynayarak Türk milli takımın teknik direktörünü görevden alırlar. Sence kim olur? Vallahi, o giderse.
1: Vallahi bugün maçı izleyen Erdal Altuntaş'a sormak lazım.
0: Erdal maça mı gitti Belçika'ya?
1: Erdal maça gitti.
0: Evet.
1: Ona da linki attım. Radyo belki dinliyordur da.
0: Evet.
1: Şimdi Erdal'a sormak lazım. Erdal bugünkü mağlubiyetten sonra sence evet, kim gelir? O der bir Karadenizli bir antrenör gelsin der.
0: Evet.
1: Bence tabii yerliden yanayım.
0: Ben de yerliden yanayım. Bu arada sponsorumuz Speed Catering'den Tamer abi de bizi izliyormuş. Tamer abi telefon açtığımızda lütfen çık ya. Telefon açtım, bir şey soracaktım. Herhalde meşguldü ya da telefonu kapalıydı. Çalmadı daha doğrusu telefonu. Bak arkada dönüyor ya Speed Catering reklamı şimdi. Bu özellikle sizin oradaki okullardaki çocuklarımızın kantinlerdeki yemeklerini sağlıyorlar. Maşallah. Okulda yedikleri yemekler Speed Catering tarafından
1: vallahi
0: veriliyor.
1: Gerçekten ben bazı şeyleri şey demiyorum ama gördüm gerçekten güzel. Güzel bir şey yani.
0: Evet tabii.
1: Şunu söylemek istiyorum. Yani Almanya'da olduğum için gerçekten kendimi şey hissediyorum. Hmm. Şanslı hissediyorum. Yani.
0: Tabii şanslıyız.
1: Yani ne kadar çok Almanya eleştirirsek eleştirelim biz eski Almanya'yı arıyoruz.
0: O
1: bunu
0: gitti,
1: bulamadığımız için.
0: O dünyanın hiçbir yerinde yok. Şimdi sorsan işte benim İzmir'deki yaşadığım arkadaşlarım onlar da eski İzmir böyleydi. O bir devir hızlı dönüyor hocam.
1: Yok yok yani bunu söylememin nedeni Almanya'daki insanlar yine Almanlardan bahsediyorum.
0: Evet.
1: O kuralı devam ettiriyorlar.
0: Hmm.
1: Bu kadar yabancının Almanya'ya kaçak gelip bizi de yani o işin içine sokmaları. Biz de giriyoruz işin içine.
0: Abi ben kendimi kabul etmem ki. Ben burada bir tane geldim geleli devletten bir tane sosyal yardım almamışım. Çalışmışım. Vergimi ödemişim. Ben ne bileyim buradaki hiçbir kriminal olaya girmiyorum. Ben buradaki insanlara her zaman için elimden geldiğince desteğimi sunuyorum. Esnafımızın daha düzgün olması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İşte 22 senedir her sabah geliyoruz. Radyo programı yapıyoruz. Sen gidiyorsun. Haber yapıyorsun. Hele hele gazetecilik çok zor bir iş. Abi siz bir haber için bir hafta sonu diye bir şey yok sizde.
1: Yok ben kendi adıma söyleyeyim. Sen hatta bir gün başkonsolosun misafiri olduk.
0: Evet.
1: Başkonsolosunla çok samimi bir sohbet yaptığımızda siz de vardınız.
0: Evet evet.
1: Ya doğru. Dedi ki Urşit sen bu zamanı nerede buluyorsun dedi.
0: Doğru.
1: Çünkü ben hakem sorumluluğu yapıyorum. Bak, hakem sorumlusu demek kendi kulübünün içinde hakem atamak.
0: Hmm.
1: Bu Hamburg'daki her kulüplerin içinde olmak mecburiyetinde.
0: Evet.
1: İki, hakem bulamıyorsun, kendi kulübünün içinde tutuyorsun, genç ve minik takımlara kendin maçı yönetiyorsun.
0: Hı-hı.
1: Bak, onun yanında benim biliyorsunuz şu anda da şeyde belli oluyor, Futbol Ekspres'teydim.
0: Evet.
1: Mecburen dijitale döndüğümüz için
0: evet,
1: 10 senedir benim bir sitem var. Şimdi oraya da taze haber yapmak zorundayım.
0: futbolekspres.de Bütün spor ve Hamburg'daki bütün etkinlikleri görebileceğiniz haber sayfası sevgili dostlar.
1: Tabii teşekkür ederim.
0: Günde böyle her sabah mesela 7 gibi girin. Ben size söyleyeyim ben öyle yapıyorum. Çünkü sen erken saatte paylaşım yapıyorsun ya ben giriyorum bakıyorum.
1: Sabah saat 4.30'da haberleri yazıyorum.
0: Evet.
1: Ondan sonra o haberleri yazdıktan sonra trene biniyorum işe gidiyorum ve 44 yıldır da Espanlar'da çalışıyorum.
0: Evet.
1: Önümüzdeki sene 45 sene olacak.
0: Maşallah emekli ayrılır artık hocam ya.
1: Almanya'da öldürmeden emekli yapmıyorlar. Ama Türkiye'de EYT'lileri gördün ne hale getirdi.
0: Abi Türkiye'de siyasi seçim yaklaştığı anında her şey değişebiliyor biliyorsun. Peki hocam şimdi sen yerli teknik direktör gelsin diyorsun. Mesela Futbol Federasyonu Başkanı'nı görevden alırsa Cumhurbaşkanımız dedi ki ya sen yeterince başarılı değilsin seni görevden aldık işte. Sence kim olabilir Futbol Federasyonu Başkanı?
1: Vallahi işte örnek benim mesela.
0: Örnek ver mesela. Sence bence bu olabilir ve güzel de olur diyebileceğin kim var?
1: Avrupa'da kültürünü almış olan Mesut Özil olur.
0: Olur mu diyorsun?
1: Ya isteteler olur.
0: Olur. Peki Türkiye'den kim olur?
1: Yok yok Türkiye'den işte.
0: Tamam Türkiye'de yaşayanların içinde şimdi Mesut Özil Türkiye'de yarı Türkiye ama tamam yarı Türkiye'de yarı Almanya'da yaşıyor hocam.
1: O zaman Türkiye'de yaşıyorsa Ali Koç'u yapmaları lazım.
0: Ali Koç mu olsun diyorsun?
1: Tabii. Ali Koç'un dedikleri ne yazık ki, ne yazık demeyeyim de.
0: Doğru çıktı adamın dedikleri. Hakikaten
1: ben de.
0: Yıllardır konuştu şu dönüyor bu dönüyor. Kızlık yeri geldi. Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar sen Fenerbahçe'nin başkanısın dedi ama ortadaki sonuç Ali Koç'un haklı olduğunu gösterdi bence.
1: Tabii haklı olan bir kişiyi de bence Futbol Federasyonu başkanı yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet. Çünkü tarafsız olacağını tahmin ediyorum. Ben kesinlikle söyleyeyim.
0: Şimdi mesela ben de bazen konuşulduğunda şeyi söylüyorum. Diyorum ki ya işte şey olsun. Galatasaray'ın eski teknik direktörü milli takım Fatih Terim.
1: Yok hocam.
0: Bak Fatih Terim de olsa inan oraya geldiğinde taraflı olacağını zannetmiyorum.
1: Ya dediğine katılıyorum ama şimdi ben Fatih Terim'i
0: Fenerler istemez.
1: Bakın ben Fatih Terimci değilim. Fatih Terimci olmamın nedenlerinin başında fon davası geliyor.
0: Ha, doğru söylüyorsun. Bak ben onu düşünmedim.
1: Bak
0: doğru.
1: Niye fon davası geliyor?
0: Evet.
1: Ya ben onu düşünmedim. İsmin çıktı. Fon davası çıktıktan sonra kadını içeri aldılar. Kendisini Yunanistan'a kaçırdılar.
0: Evet.
1: Yunanistan'dan gittikten sonra oradan Suudi Arabistan'a gitti. Ya 10 senedir antrenör olarak çalışmayan bir Fatih Terim'e birden milli piyango mu vurdu? Mantık, bak biraz mantık çalıştırın. Bak Fatih Terim'i ben milli takımda çok sevdiğim bir antrenördü.
0: Parayı götürüyorlar bir şekilde diyorsun yani.
1: Yok. Şey dediğimiz zaman da olmaz yani.
0: Hocam sen de yani şimdi öyle diyoruz olmuyor böyle. Mesela Uğur Meleke'yi tanıyor musun, spor yazarı?
1: He, tanıyorum.
0: O da adaylığını koyarım demiş. Bence aslında sporun içinden gelen, bu işi bilen, bir de abi yurt dışına çıktığında şimdi bizim yeni Futbol Federasyonu Başkanı, hakemleri odaya kilitleyen adamın yurt dışına çıktığında böyle kabadayıvari hareketler olmasın abi. Avrupalı görünen, işte dili bilen, o spor kültürünü bilen bir kişi olsun.
1: Ya şimdi onların herhangi bir tanesinin gelip düzelteceği ne malum?
0: He?
1: Ne malum? Şimdi işte ben çok umutsuzum Türkiye'den.
0: Abi sen umudunu bugün kaybederek geldin. Niye böyle oldun?
1: Çünkü ben Türkiye'ye biliyorsun sıkça gittiğim için trafiğe bakıyorum, umudumu kaybediyorum. Mahalle komşularına bakıyorum, umudumu kaybediyorum.
0: Evet.
1: Tarım arazilerinin içine binalar yapmışlar, umudumu kaybediyorum.
0: Evet.
1: Kilise kassız geziyorlar, motorlar sürüyorlar, umudumu kaybediyorum. Düşünebiliyor musun?
0: Evet.
1: Tek umudumu kaybetmedim havaalanları.
0: Bir tek orada mı diyorsun şey?
1: Orada girdiğim zaman her işlem pasaport bölümünde dört dörtlük çalışıyor. Hamburg'dan uçarken Türkiye'ye gidin bakalım, iki saat bekliyorsunuz ve bir saat bekliyorsunuz. İki tane memur çalışıyor. Hiç kimsenin de sesi çıkmıyor.
0: Allah Allah.
1: Tabii tabii.
0: Yani bütün umudum burada başlıyor kırılmaya diyorsun. Bunları gördüğüm zaman bütün her şey değişiyor bende diyorsun.
1: Evet.
0: Yani... Hocam saati doldurmuşuz. Bir saattir hiç aralıksız konuştuk. Şarkı falan çalmadık. sevgili dostlar, yayınımızı burada bitiriyoruz. Speed Catering Hamburg'un katkılarıyla Paydos Saatini bugünlük burada bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta akşam üzeri yayınımız olmayacak çünkü ben izinde olacağım. Ama sabah yayınlarımız Kerim kardeşim ve öğrenci kardeşlerimizle birlikte yapacaklar. Sabah saat 9'da FM 96'da yine onları da dinlemeyi ihmal etmeyin. Hepinize güzel bir tatil günü diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hocam çok teşekkür ederim. İyi ki geldin.
1: Ben de teşekkür ederim. Burada da Sayın Başkonsolosumuza spora verdiği desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bay bay.

0: yere bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttelerstraße 116, Barnbeck.

İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14.

0: Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
8: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
10: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres, Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tek

0: de 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve

0: Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim, Efeler gibi.

0: Çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal

0: Exit İş Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Exit İş Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan sonsuz rüya.

kaçtırırsın da yine gönlüm

0: merhaba. Reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek.

0: Bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Winzenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine

0: de 51-51.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın.

0: yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota sus sazım.